0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: uyanmış o yalnız bir kadın,
1: o yalnız bir kadın,
0: o üzgün.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Sevemedim ayrılığı gel, alışamadım. Bak gözlerime bağışlat.

0: Nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam, nasıl yıkılmam.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

bir insan oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum.

Küçüklükten yandım benim canımdım. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın.

yere batsın sevgiler, aşk yere batsın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın, tutuşacaksın.

En yakın dostuma bile kırdım. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Bilsinler mutsuzum, çok anlamsız. Bir ölüden farksız biriymişim. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte, onu da içimden

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin efendim.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin efendim.

Serpme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Şaçım.

0: Başlıyor, başlıyor Tolga dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.

0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Bulaşma. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gerçek gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar. Yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar. Ya beş dakika da.

0: Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'te uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız doğru yerde, doğru frekansta. Merzemem Radyosu'nda Tolga Dünya Sonu Soru.
1: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Hissetmen. Çünkü

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen.

olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik takip edin. Kabildo usulü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler gün emmer sevimde Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sen at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 84 32. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
6: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
7: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda.

la la la la. Acaba böyle şarkılar yayınlanınca mı yaz geliyor, yoksa yaz gelince mi böyle güzel şarkılar yayınlanıyor bilmiyorum ama hani uzun süredir yaz gelsin, yazı özledik, biz yazsız yapamıyoruz, yaz bizim için her şey diyenler, işte o çok istediğiniz yaz çoktan geldi bile. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonundasınız. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan bir radyo programı. Ne de olsa nevi şahsına münasır radyo programcısı Tolga'nın dünyası ya. Canlar şi yaz mevsiminde, bu harikulade yaz gününde, sizler bu sıcaklarda sıcakla mücadele edip de çalışanlardan ya da iş yetişmeye çalışanlardan mısınız? Şu anda direksiyon başında olanlardan mısınız? Hani böyle kış boyunca yaz gelsin, yaz mevsiminin sıcağında esmiyor, esmiyor diye.

kaçak çok sorun değil de kardeş, nem çok, nem diyen ya da yaz gelince işleri bereketlenenlerden, işler açılanlardan mısınız? Yani şu anda hani biz kışın sürekli şey dedik, sıcacık yataklarından çıkıp da yola koyulmak zorunda olanlar diye. Ya şimdi serin yatak diye bir tabir yoktur ama şey diyebiliriz ya. Ya gerçi teknolojilerde de şu anda yollarda dinleyenlerin, yani tam camdan böyle güzel hava geliyorsa cam açıktır. Camdan güzel hava gelmiyorsa klima vardır. Evlerde de aynı şey geçerli yani. Ya esmiyorluk bir şey yok abi. Kapalı alanlarda klima baba. Dayan klimaya baba. Dayan klimaya. Yalnız unutmayın, tatlı tatlı klima açmanın acı acı elektrik faturası olur. Onu da söyleyeyim de. Demedi demeyin yani. Ha. Canlarım benim. Canlarım benim. Ne güzeldi mi ya? Vallahi bak, harbiden güzel bak. Sonbahar mevsiminde de Tolga dünyası. Kışın soğuğunda, yağmurunda, çamurunda, yazında da Tolga dünyası. Sonrasında ilkbaharın o güzelliğinde, çiçekler açarken, kuşlar öterken de Tolga dünyası. Yaz mevsiminin şu sıcağında da yine Tolga dünyası sizlerle. Yani yılın 12 ayı olmasa da, yılın 365 gün olmasa da, en azından yazın şu ilk zamanların, ilk günlerinin tadını çıkarttığımız anlarında da yine Tolga dünyası sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Yılın şu mevsiminde, bu mevsimin bu sıcağında çalışmaktan asla gocunmuyorum. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Tabii ki de işimi severek yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var ama bunun yanı sıra tabii ki de programımızın bir sponsor olunca, bir akar olunca, bir gelir olunca insan bir kat daha mutlu olabiliyor ya. Yani şu an bana sorsanız, yani şu an gerçekten nasıl bir motivasyonla erken kalkıyorsun, yol alıyorsun, bizi böyle güne hazırlıyorsun diye sorsanız, tabii ki de işimi severek yaptığım için diyebilirim. Ama karar ver, son kararın ne diye soracak olursan, ya bu işten para kazanıyorum, ekmeğimi bu işten çıkarıyorum da diyebilirim. İkisinin arasında bir karar vermek zorundasın diye sorarsanız çok zorlanırım ya. Şimdi bir yandan para kazanmak önemli, hayatımızı idame ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle, yani ben taş mı yiyeceğim yani sonuç itibariyle, benim de bir kazancımı sağlamam gerekiyor, günümü kurtarmam gerekiyor. Yani bir emeğimin karşılığını almam gerekiyor bu cepte. Ama diğer tarafta böyle para kazanırken yaptığı işten mutlu olmayanlar var. İşte ben onlardan

0: yandan hem severek yapıyorum. Hem seviyorum hem seviliyorum aynı zamanda. Hem para kazanıyorum aynı zamanda para kazandırtıyorum. Bu söylemi kim anlar? Bu söylemi tabii ki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Win-win sistemiyle yapıyoruz. Kazan kazan sistemi. Şöyle oluyor olaylar. Benim programım seviliyor, beğeniliyor, tercih ediliyor, dinleniyor. Böyle olunca firmaların dikkatini çekiyor. Böyle olunca 31 yıllık rejimesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Kırmaz Usta'nın dikkatini çekmişiz ki hemen bize ulaşmış, gel görüşelim, sözleşme yapalım demiş. Programına sponsor olalım, seni destekleyelim demiş. Programımıza destek sunmuş, destek sağlamış. Ve sonuç itibariyle bu desteğin karşılığında da bizim burada şey dememiz gerekiyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet. Yağmur Catering yemekçilik. Bildiğiniz restoran arkadaşlar. Bildiğiniz lokanta. Tek farkı biraz daha böyle endüstriyel. Biraz daha sanayi tipi. Biraz daha böyle toplu yemek organizasyonu. Biraz daha böyle çömçe şeyi böyle. Kazan kazan kocaman. Yemekçilik işte ya. Tabii canım ya. Yağmur Catering. Aslına baktığınız zaman Yağmur restoran da olabilir. Yağmur lokantası da olabilir ama Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Genele hitap ediyor. Halka hitap ediyor. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Hani böyle her bütçeye uygun. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Tadı damağınızda kalacak lezzetler. Yağmur Catering dediğimiz zaman da toplu yemek organizasyonları. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet, sulu yemek ve kahvaltı Yağmur Catering yemekçilikte. Şimdi sulu yemek dediğimiz zaman içerisinde birçok ürün geliyor. Kuru fasulyenin kurusu, tazesi. Ondan sonra lahmacunu, içli köftesi, mantısı, çorba çeşitleri, pilav çeşitleri, yan ürünler, ikramlar. Bunların hepsi ve daha fazlası. Yani bir restoran ve lokantadan aradığınızın daha fazlası Yağmur Catering yemekçilikte hizmetinizde. Yağmur Catering yemekçilik Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçilik Tolga dünyasını gururla sunar.

0: Tabii aslında her geçen yıl, bu içinde bulunduğumuz çağ, içinde bulunduğumuz şey, ne derler, yüzyıl, içinde bulunduğumuz asır birçok şeyi değişkenini gösteriyor ama artık o kadar çok hızlı ilerliyor ki değişim. Yani her yüzyıl bir değişim, ondan sonra her yıl bir değişim, her ay, her hafta, artık her gün, her saat bir değişimle karşı karşıyayız. Asrımızın, yılımızın, ayımızın, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi tabii ki de internetle beraber şu an günümüze damga vuran yapay zeka. Yapay zeka her yerde arkadaşlar. Tabii yapay zeka destekli telefon aramaları, call center'lar, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli makinalar. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Özellikle yapay zekanın cevapladığı sorular var. Biliyorsunuz en yaygın olanı ChatGPT var. Ondan sonra diğer uygulamalar var, biliyorsunuz. Onlardan çok destek alınıyor. Yani işte yemek yapımından çamaşır yıkanmasına, işte ütü yapımından çamaşırları kurutmaya kadar. Hatta o kadar ilerlemiş ki yapay zeka vizyonu, artık şey yapanlar varmış ya, ben duyuyorum şaşırıyorum. Psikolojik destek alan varmış. Şey deniyor, merhaba yapay zeka, da cevap veriyor. Psikolojim bozuk, ne yapabilirim falan diyor da cevap veriyor sana yapay zeka. Şöyle bir olay var. Yani gerçek bir zeka var, tamam mı? Olgunlaşmış bir zeka var. Yani Rabbim'in bize bahşetmiş olduğu bir beyin var, tamam mı? Kendi geliştirebilme yeteneğine sahip. Ve inanılmaz derecede datası olan, inanılmaz derecede işlevler olan bir beyin var. Ama diğer tarafta da biz insanoğlunun yarattığı, yaratmak kötü bir kelime ama biz insanoğlunun geliştirdiği, adı yapay zeka. Yapay ya, adı üstünde yapay. Yani şimdi bir tantuni yemek var. Tantuni baba, böyle eti güzel yapacaksın, ekmeği banacaksın. Üzerine ve mükemmel, bak gerçek. Yani real, gerçek. Bir de yapay var. Yapay nedir abi? Kandırmaca. Yapay yani yüzeysel. Tabii ki de orijinali, gerçeği daha tadı değil mi? Zeka da öyle değil mi sizce ya? Yani şu an bakınız, karşınızda kanlı canlı zeka sahibi, ortalama insan zekasının biraz üstüne zekaya sahip bir adam sizinle konuşuyor yani. Algoritma yok, bir şey yok. Alabildiğine. Tabii canım, real zeka. Kendi geliştirebilen bir zeka. Ama diğer tarafta bir yapay zeka olsa, herkese merhabalar, nasılsınız, program başlıyor, günaydın, evet. Yani şey yapıyor arkadaşlar, yani dünya genelinde, sadece Türkiye'de sınır, dünya genelindeki insanların arattırdığı şeylerden sana done sunuyor. Sadece araştırma yapıyor, anlatabildim mi? Hızlı bir şekilde ama. Yani şimdi nasıl bir zeka sahibi bir insan, yani şu an af buyurun, aranızda varsa böyle insanlar. Teşbihte hata olmaz. Ya hakikaten yani nasıl bir durumdur ki? Hani böyle arayayım, merhaba yapay zeka, benim psikolojim bozuk ya. Gibi böyle bir sohbet, o da size cevap veriyor. Tabii dediğimiz gibi derliyor böyle bir şeyleri. Daha önce elindeki bilgileri, dünya genelindeki böyle internet portalındaki ağ üzerindeki, ağ diyorlar buna. Ağ üzerindeki bilgileri derliyor. Sana diyor ki hayırdır kardeş, neyim var? Tabii ki de hayırdır kardeş, neyim var demiyor. Yani halbuki beni arasanız, bir sorunum var deseniz, ben derim hayırdır kardeş, ne oldu ya lan? Ne oldu ya lan kardeş? Ben yani bilmiyorum, yapay zekanlar, bunu deneyeceğim bir ara. Yapay zekaya söyledim, valla kafam bozuk canım, sakın ya diyeceğim. Bakayım ne cevap verecek. Şey mi oluyor acaba ya? Merhaba yapay zeka, Berkecan beni terk etti ve çok mutsuzum şu anda, ne yapmam lazım falan mı diyor? Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Hatta şeyler var, fark ettiniz bilmiyorum, yapay sevgililer var. İşten çıktın, canın mı sıkıldı, ben senin yapay sevgilin. Allah'ım ezirgin. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında şey vardı, biliyorum, ne diyorlar buna? Şu an ayıp olur diye söyleyemeyebilirim ama yapay şeyden şey düşünün. Bisiklet lastiğinin de tabii ki de cevap vermiyordu, tabii ki de konuşmuyordu. En güzel özelliği hayır demiyordu. Ne istersen. Yani şöyle de diyebiliriz. Ağzı var, dili yok. Benim gençliğimin... Lan var ya, gülümseyenler var ya şu an. Ama şu an yani hakikaten hani kadın dırdırı demek istemiyorum. Bu hakaret, az ederim bunu da. Yani kadınlardan şikayetçi olan erkeklerin istediği bir şey. Düşünsenize bir kadın var. Bir kadını aradığınız mesela. ne varsa yok da hani idare edelim. Ama düşünsenize dırdırı yok, vır vırı yok. Düşünsenize ağzı var yani işlevi var ağzı. Ağzı. Ama dili yok bak düşünsene. Asla hayır demiyor. Asla çemkirmiyor. Bak bir de şey var başı ağrımıyor mesela. Tabii. Demek ki bunu yıllar belki de asırlar önce düşünmüş bir tane mucit keşfetmiş. Belki de kendine yapmıştır. Belki de kendi için şey yapmıştır. Tam işte sonra piyasaya sürmüştür. Ama şimdi onlara rağbet yok. Var mı hala piyasada ya? Ne bileyim böyle koltuğunun altına alıp da bisiklet çekip kardeş şuna bas falan diye. Petrol istasyonuna götürüyormuş böyle yani. Şuna bir hava basalım bizim. Şimdi bunun yapayları yani telefonda işte neyse kullandığın bilgisayar, tablet neyse orada karşına çıkıyor işte. Soruyor sana ne istiyorsun? Yani af buyurun teşbih taat olmaz ne derseniz işte. Buralar sıcak olmadı mı ya biraz soyun falan öyle. Bazı Türk erkeklerinin arayıp da bulamadığı bir fırsat. İnanılmaz bir hayal ürünü. Yani aman diyeyim yapay zeka bizi ele geçirmesin arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin de yapay zeka vizyonu varmış. Bildiğiniz kurumsal anlamda, devlet anlamında, hükümet anlamında. Tabii bu şeydir ya, hükümet sorumluluklarıyla alakalıdır. Tıpta yapay zeka, Türkiye vizyonunda yapay sevgili yok da. Ama belki çok uzun yıllar sonra yalnızlıktan şikayet eden erkekler için olabilir. Biz size çözüm bulduk yapay zeka.
1: Sen de söyle bu düzen elbet.
0: Canlarım benim. Söyle. Yani tabii daha önce şey haberi vardı. Yapay zeka birçok meslek sahibini işsiz bırakacak falan. Benim bir korkum olmadı arkadaşlar. Belki haber seslendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler haberleri sunuyoruz. Elimizde olacağın bilgilere göre Mersin'de yapılan bir bunu yapabilir bak verirsin okur yani. Ne bileyim hava durumu yapabilir yani birçok şey yapabilir ama interaktif radyo programı yani bunu deneyebilirsiniz. Bir ara bir tanesi şeyi sormuş Tolga Dünyası'nı sormuş yapay zeka o da anlatmış şöyle böyle falan. Allah'tan çok özel bilgilerimi bilmiyor. Allah'tan Tolga'nın geçmişte yayınlamış olduğu bir video var onu izlemiştim. Aman diyeyim teslim olmayalım. Bizim ortalama insan zekamız IQ'muz bize... Aman diyeyim, insanoğlu kendi eliyle oluşturduğu bir şeyin şeyi olmasın arkadaşlar. İnandırıcı gelmesin, vallahi.

ben deliriyorum. Ölümüzü dirinizi her gün birinizi bir gün hepinizi. Hepinizi. Hepinizi. Hepinizi. Hepinizi.

0: Şimdi tabii yazın bu sıcağında bugün ne yiyeceğiz derdiniz var mıdır bilmiyorum ama şimdi genel olarak baktığımız zaman tabii ki de böyle yazın bu sıcaklarında karpuz peynir vazgeçilmez bir öğündür. Ama yine de biz bununla aşamayız. Biz gelenekselciyiz. Biz böyle sulu yemek yememiz lazım. Tencere yemeğe ihtiyacımız var diye düşünenlerdensiniz. Alın siz aradığınız fırsat. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik tabi yahu.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabi ya, çalışanlarınız size bize emek veriyor. Bizim de onlara hem maaşlarını zamanında vermemiz gerekiyor. Hem de gün içerisindeki molalarını, çaylarını imal etmememiz gerekiyor. Bir de onlara hem lezzetli, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemek sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bütçemizi sarsmamamız gerekiyor. Yani bir de ekonomik olması lazım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de kaliteli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajınızı gönderip bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra tekrardan dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şu dakikalarda iş başında olanlar olduğu kadar, işine doğru yola koyulanlar olduğu kadar bence yaz tatilinin şu günlerin tadını çıkaranlar da vardır diye tahmin ediyorum. Senelik iznini bu zamana yazanlar olduğunu, yani şu an belki yaylada, belki de serin bir yerde, belki de bir sahifiye yerinde, belki de bir yazlıkta, belki de bir yazlık sitede olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Yani şu an dinleyicilerin beni nereden dinlediğini ya da yaz programlarını bilemeyebilirim ama programı yakından takip edenler biliyorlar. Programı genel olarak biliyorsunuz, sizler Mersin'de dinliyorsunuz ama ben programı güzel ülkem, canım Türkiye'nin başkenti, başkent Ankara'dan, Ankara'daki 3 katlı Triplex Villam'ın çatı katındaki home office'ten yapıyorum, biliyorsunuz normalde genel olarak. Ama böyle yaz dönemlerinde tabii ki de memleketime Sıla-i Rahim'e gelebiliyorum. Geçtiğimiz bayramda geldiğim gibi 2 sene önce yazın, hatta yazdan biraz daha uzun oldu ya. 2 sene önce Mersin ile Erdemli için

0: Çeşmeli Mahallesi. Liparis Sans'taydım. Biliyorsunuz 12. kattan seslendim size. Şimdi bu günlerde, hani bu programı ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama benim yine oralarda olma ihtimalim var. Yani belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde olacağım kesin, garanti. Belli bir dönemden sonra Çeşmeli Mahallesi Liparis Sans'ta civarında, Liparis Sans'ta sahilinde olacağım garanti. Belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, bu Liparis Parkı, Gelindres, Altınören'in oralarda bir Çeşmeli Pazarı var ya akşamları kurulan. Belli bir dönemden sonra akşamları oralarda olacağım kesin garanti yani. Ama bu programı dinleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz her şartta, her koşulda, her lokasyonda, her an her yerde programı yapma, canlı yayınlama ve kaydetme yeteneğim var. Şu anda belki de yazlık yolunda, belki de günübirlik denize giderken yollarda dinleyenler de olabilir. Belki de şu anda yaz kafasında olanlar, dalgancım ben yazları çalışmıyorum diyenler olabilir. Belki de yayla yolunda olanlar, belki de yaylada olanlar olabilir. Ya belki de bulunduğu konumu, bulunduğu yeri yaylaya çevirenler olabilir. Mesela yolda gidiyor ama klima açık, püfür püfür esiyor. Vallahi aynı bizim yaylalar gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Aynı bizim yaylalar gibi kardeş ya diyenler de olabilir yani.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Aynı şekilde Yağmur Catering yemekçilik de, yani kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda, oranda, tufanda, karayelde olduğu gibi yazın sıcağında da hizmetinizde olmaya devam ediyor. Yağmur Catering yemekçilik. Ne diyor Yağmur Catering yemekçilik?
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor. Bol bol ye diyor. Bol bol ye ama az az öde diyor. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Evet. Evet. Doyana kadar. Menümüzde sizin doymanız için her şey düşünülmüş.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya ana yemeği var diyor ya, ana yemek. Ana yemek deyip geçmeyin. Bak, kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir, biber dolma olabilir, Hatay tava olabilir, lahmacun olabilir, içli köfte olabilir, balcan kebabı olabilir. Tabii ya. Bunlardan bir tanesi diyor. Yanında diyor pilavı diyor. Pirinç olabilir, bulgur olabilir, makarna olabilir, çorba olabilir. Yanında diyor salatası diyor. Üçüncü çeşit. Salata olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir. Üçü birden yanında diyor limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira diyor. Yani diyor pilavınızı yiyin, salatanızı yiyin diyor. Doymazsanız diyor ana yemeğe diyor ekmek manın diyor, bol bol diyor. Ekmeğinizi bana diyor, doyun kardeş diyor, doyun kardeş. Doyun diyor ya, 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor ya. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin ve ekibinin işletmeciliğinde Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz de vardır diyor. Biz de Yağmur Catering yemekçiliğe, Cumali Usta'ya, ailesine, ekibine hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz.

0: çekilebilirsin.
1: Çekilebilirsin garda. Ya tabii şimdi ben sürekli tatil diyorum, deniz diyorum, güneş diyorum, kum diyorum, plaj diyorum, havuz başı diyorum, buzlu limonata diyorum, şezlong diyorum, güneşlenme diyorum, bronzlaşma diyorum. Ve ben bunları derken mesai başında olanlar var ama merak etmeyin ya. Eğer ki insani standartlarda bir kurumda çalışıyorsanız illaki bir senelik izniniz, illaki bir yıllık izniniz, illaki bir tatil programınız vardır diye tahmin ediyorum.
2: Ben hasta düştüm.
1: Belki bütçeniz çok mükemmeline yetmeyecektir ama ne bileyim orta karar bir şeyler yaparsınız gibi geliyor. Gerisini... Ne bileyim böyle, ne bileyim bir eniştenizin yazlığı vardır, kayınçonuzun ne bileyim yaylası vardır. Kayınbabanızın yazba evi vardır.
2: Özlersen
1: İlla ki bir şey, hiçbir şey yoksa bile ne bileyim imkanlarınız dahilinde günübirlik yaparsınız. Bir bak bizim Mersin Adnan Menderes Ular Arasay çok mükemmeldir. Kara. Yani bir kamp sandalyesiyle çözebilirsiniz işi. Bakınız orada her ne kadar denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelası olsa da marinanın hemen yanına bir plaj yapıldı. O da yapay bir plaj galiba. Hani çok böyle tabii ki de turistik yerler gibi olmasa da hani böyle kum mum falan filan var yani. Neden olmasın abi, ayaklarını falan denizdeki sokabilirsin yani. Zaten bizim çocukluğumuzdan bu yana olan bir taş kıran geleneği var biliyorsunuz Viranşehir Mezitli. Oralarda var bildiğim kadarıyla böyle gene yapay denize girin demiyorum da hani böyle ayağını sokarsın, elini üstüne denize sokarsın falan. Ne bileyim işte 50. yıl, 100. yıl var yakında. Soli var, Soli'nin oralarda var. Yani var, bütçene uygun böyle. Bilmedim ya tabii gönül isterdi ki insanlar böyle hayalini kurdukları tatile şey yapsa gidebilsinler. Ne bileyim böyle hep filmlerde gördükleri diline dolanan Hawaii sahilleri, Miami sahilleri, Kanarya adaları falan böyle. Bunlar yapılsa mı yani? Dalgancım bunlar bizim rüyamıza bile giremez yahu. Ya ne bileyim. Bir Bodrum'dur, Gümbet'tir, Türkbükü'dür, Ortakent'tir, Yalıkavak'tır.
2: Özlersen
1: bir ne bileyim bir Fethiye'dir, bir Marmaris'tir, bir Çeşme'dir, Alaçatı'dır falan. Dalgancım ne ettin sen yahu? Ha. Yahu ne bileyim bir Çeşmeli'deki sitelerden birinde bir yaz tatilidir. Yahu ne bileyim bir Yapraklı koydur, Tisan'dır, Eğribük'tür, Barbaros koydur.
2: Şunu da vuracağım.
1: Yahu ne bileyim kardeş işte böyle güzel kafana göre bir tatil olaydı diyorum. Bir şey mi diyorsun kardeş? Ama ben biliyorum Türk halkını, Mersin'i de biliyorum, Mersinlileri de biliyorum. Her ne kadar bu mevsimde Mersin'imize... yakın illerden bir göç olsa da her ne kadar Mersin'imizin özellikle tatil beldelerinde özellikle plakalarda Mersin plakayı göremesek de fazlasıyla 31 plakayı, 27 plakayı, 21 plakayı, 63 plakayı, 47 plakayı, 51 plakayı fazlasıyla görüyoruz, 68 plakayı. Yani bölgenin en kolay kaçılabilecek bölgesi. Yani bu bir şikayet değil aslında, bu bir tespit. Bölgemize tatile gelen sevdiğimiz dostlarımız Adanalılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Şanlıurfalılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Vanlılar, aynı zamanda Niğdeliler, Nevşehirliler, aynı zamanda Aksaraylılar. Mersin'imize belki günlük, belki haftalık, belki aylık tatile gelen Bitlisliler, Vanlılar, Siirtliler, Bartmanlılar. Ya güzel ülkemin güzel insanları. Türkiye'mizin her santimetre karesi hepimizin. Hepimize yetecek kadar deniz de var, plaj da var, koy da var, güneş de var. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sen güneşleniyorsun diye ben güneşlenmeyeceğim diye bir şey yok. Hepimiz güneşlenebiliriz. Hepimiz nasiplenebiliriz. Hepimiz değerlendirebiliriz. Hiç sorun değil yani. Güzel şehrim. Özellikle yaz mevsiminde bu kültürü cümbüşüyle daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Mersin, iyi ki varsın Mersin'imizin komşu illeri ve vatandaşları. Türk milleti.
2: Derdinden

0: yer Ankara.
1: Sanal Medya her yerde. Şu an iş başında da olsanız, işinize doğru yolda da olsanız, tatilde de olsanız, evde de olsanız, nerede olursanız onun hiç fark etmez. Instagram'da gezindiğinizi biliyorum. Instagram'da gezinirken Instagram'dan radyocu Tolga'yı da takip edip direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şu an molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Dinleyici.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye.
1: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi baktığınız zaman gayri ihtiyari havalar sıcak. Sıcak havalarda da tabii ki de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani şimdi bu sıcak havaların olumlu yanları olduğu kadar çok fazla olumsuz yanları da olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi kuraklık. Her sene gündeme gelir zaten kuraklıklar. Kuraklıkla ilgili mücadeleler her sene gündeme gelir, her sene değerlendirilir. Kuraklıkla ilgili yaşanan problemler zaten hepimiz biliyoruz. Biz daha çocukken ya, biz daha yıllar öncesinde hani gelecekte kuraklık olacak, insanoğlu suya ulaşamayacak, bundan sonraki savaş, su savaşları olacak gibi birçok teori üretmişizdir. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Gelecek geldi diye bir şey söylendi. Tabii biz bunu çok anlayamamıştık o anda, ne olduğunu ne bittiğini, ama artık gerçekten alarm veriyor kuraklık. Hem böyle hakikaten dünya nüfusunun her geçen gün kontrolsüz şekilde çok fazla artmasıyla, hem de çok fazla bilinçsiz bireyin yaygınlaşmasıyla, bu sadece ülkemiz değil dünyamız genelinde. Hani maalesef tasarruf olayının algılanmamasıyla, bununla birlikte müsrifliğin yaygınlaşmasıyla, bununla birlikte artık böyle elimizdeki kaynakların, sadece su değil aslında, enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla önümüzde çok büyük tehlikeler biz insanoğlunu bekliyor. Bakınız, biz Türkiye'yi değil, insanoğlunu bekliyor. Dünyanın her yerinde. Ve dünyada o kadar adaletsiz ve değişik bir dünya var ki, bazıları bu gerçekle çok geç karşılaşacakken, bazıları çok erken karşılaşabiliyor. Tamamen bu gelişmişlik düzeyiyle, tamamen bu büyüklük düzeyiyle, işte strateji belirleme düzeyiyle, belki de ekonomik düzeyle bağlantılı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir olay okuduk. 2026 Türkiye dünyasında hatta 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Yani bunu okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bizim ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sıcak havaların getirmiş olduğu olumsuzlukların başında biliyorsunuz orman yangınları geliyor. Dilerim orman yangınlarıyla ilgili de bilinçleniriz. Hani bununla ilgili topyekun bir mücadele söz konusu. Devlet kanadında, hükümet kanadında, bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, her yerde bununla ilgili uyarılar var. Biz de buna katkı sağlıyoruz elimizden geldiğince. Yani tabii ki de her insanın başına bir bekçi, bir polis dikemeyeceğimiz için, her insanın vicdanı, merhameti kendi bekçisi polisidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki de geçmiş yıllarda başımıza gelen olumsuzlukların çoğunluğunun sabotaj olduğu, bilinçli yapıldığı, yani psikolojik nedenlerden ötürü yapılan bir saldırı olduğu tespit edildi, ama yine de bilinçsizce, bilgisizce, cahilce yapılma sayısı da az değil arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olunabileceğini ümit ve tahmin ediyorum. Bir kere daha sizleri uyarıyorum. Ormanlarımız bizim ciğerimiz, kalbimizdir. Biz nasıl ki ciğerimizden nefes alıyoruz, ormanlar da, yani ülkemiz de ormanlarla nefes alıyor. Ormanlarımızı koruyalım, kollayalım. Yani mangal yapacağız diye de gidip koskoca ormanı yakmayalım. Yani sigara sağlığa zararlıdır. Tüketmemek en

0: güzel ama tüketiyorsak da
1: şey.
0: Hani en son bir şey diyorlar, izmaritini atarken de biraz kont atmayalım abi, niye atıyorsun yani.
1: Bir kez daha geçmedim yürüdüm.
0: Yani şişeleri atıyoruz. Şişeler biliyorsunuz orada mercek görevi görüyor güneş ışınlarından. Sıcaklardan kuruyan otları, dalları tutuşturabiliyor. Ya bununla ilgili önlemleri biliyoruz aslında. Ortalama insan zekasına sahip birisi bunu bilir. Yani ama ben değilim diyorsan da.
1: Unuttum desem mi, unutmadım hala.
0: Şimdi susuzlukla ilgili mevzuya dönecek olursak. Çölün ortasında 49 kişi susuzluktan ölmüş. Yani tabii bu Nijer'de olan bir olay.
1: Unutmadım.
0: Yani dinlerini bilmiyoruz ama biz yine de kendi dinimizde Allah rahmet eylesin diyelim. Nijer'in kuzeyinde Sahara çölünde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetmiş. Nijer'in kuzeyindeki Sahara çölünde facia yaşanmış. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanması sonucu en az diyor. Bak sayı artmıştır, artabiliyordur belki de, biz haberimiz yoktur. 49 kişi diyoruz ya, 49 can. Bir de neden 2026 dünyasında susuzluktan? Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdi, öğrenilmiş. Kurtarma ekipler IQ arızası neydi, aracın 3 gündür çölde bekledi. 3 gün. Bir de sıcak, bir de çöl. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz bak, susuzluktan ölümlere hiç de uzak değiliz aslında. O yüzden israf etmeyelim, tasarruf edelim. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilmiyorsak da araştıralım, Google'a yazalım. Yapay zeka her şeyi soruyorsunuz, bunu da sorun. Tuz tasarrufunu nasıl sağlarım diye sorun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim görünür görünmez felaketlerden, afetlerden hem Müslümanları, İslam alemini hem de tüm insanlığı korusun inşallah.
1: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Bir gün karşılaşırız sokağın birinde. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unutmadım ama unutacağım zamanla. Bu aşkın hiçbiri sana ait değil. Kendi içimde yaşandı ve tükendi yol. Günü gelir kapanır bu gözler.

bir şey. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Efendim, burası bir yemekçilik firması. Yani Yağmur Restoran da olabilirdi.

0: ama toplu yemek organizasyonla yapıyor. Yağmur lokantası olabilirdi. Sulu yemek var, kahvaltı var, tencere yemekleri var. Yağmur lokantası olabilirdi ama yağmur yemekçiliği. Yağmur catering yemekçiliği, toplu yemek organizasyonlarında. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli toplu organizasyonlarla birlikte. Bakıyorum öylece dalıp. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ülkemizde, bizim gelenek göreneklerimizde cenaze yemekleri diye bir kavram var. Her ne kadar bununla ilgili dini bilginler, dinin önde gelenleri, ulema, cenaze yemeği diye bir şey yoktur. Dışarıdan taziyeye gelenler tencerede yemek yapar getirir deseler de, yine de bizim geçmişten gelen bir geleneğimiz var. Taziyeye gelenlere yemek ikram ediliyor. Ha bunu cenaze sahibi yapıyordur. Ha bunu taziye gelen birileri organize ediyordur bilemeyiz. Yani toplu yemek organizasyonu dediğimiz zaman aklımıza tabii ki de cenaze yemeği de geliyor. İşte bu tür organizasyonlarınızda da yağmur catering yemekçilik günde 1000 kişilik yemek kapasitesiyle hizmetinizde. Evet evet, yemeğimizi, sizin seçeneklerimizi size sunuyoruz, siz karar veriyorsunuz. Biz yemeklerimizi tencerelerimizde yapıyoruz, sıcak sıcak getiriyoruz istediğiniz adrese. Orada sizin istediğiniz şekilde dağıtımını biz yapıyoruz. Tabildot usulü kepçemizle, ekibimizle geliyoruz, dağıtıyoruz. Yani diyor ki siz bir alo deyin, şimdi arayın, öğlen ya da ikindi üzeri ya da akşam ezanına müteakip toplu yemeğiniz elinizde diyor. Yetişiriz ya. Bizim işimiz bu diyor ya. Siz ne diyorsunuz diyor. Evet evet. Ya düşünsenize, Tırmıl'da lokantası var. İş yerlerine tabildot usulü servisi var. Bir de toplu yemek organizasyonlarında istediğiniz adrese servis imkanı var. İstediğiniz kadar. 50, 100, 200, 500, 700, 1000.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte tüm bu detaylar için Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip de mesajla bilgi alacaksanız şey yazın. Sabah Tolga'dan duyduk, selamı var deyin. Cumali Usta'ya selamımı söyleyin. Tolga'nın tanıdığı akrabalığı. Mahallemizin çocuğu deyin. Demeriz Tolga'ya ya. Bacımızın tacı, kardeşimiz ya deyin. Yağmur Catering Yemekçiliği. Tolga dünyasını gururlasın ha.

Şimdi tabii yazın çok nimetleri var. Özellikle yazın bereketli meyveleri var. Yaz meyvesi diye bir gerçek var ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaz meyveleriyle ilgili çok fazla ulaşamadığımız meyveler olmuştu. Çok pahalılıktan ötürü. Fakat bu geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene dondan ötürü bazı yazlık meyvelere ulaşamamıştık ama bu sene baktığımız kadarıyla artık bolluk bereket bizlerle birlikte. Artık bolluk ve bereket mevsimi bu mevsim. Yani bilmiyorum, inşallah bir anormallik olmazsa bu sene meyveye doyacağız diyebiliriz yani. Çünkü bu sene donun vurduğu meyveler yok. Bu yıl bereket dönemi. Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde marketlere ve manav tezgahlarına yansıması öngörülüyor diyor. Ya artık yaz meyveleri sofrada yerimizi alabilecek ya. İnşallah bereket dönemi ise, inşallah bol bol olursa, hani şu yaz meyveleri biraz daha böyle ekonomik fiyatlarla olursa, yani benim halkım karpuza doysun, kavuna doysun ya, çileğe doysun, kiraza doysun ya, bol bol yesin, bol bol tüketsin ya. Yani Türk halkı olarak, hatta dünya halkı olarak bol bol yiyelim artık ya. Yok bir don vuruyor, yok efendim bir kuraklık vuruyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Ondan sonra biz olan gariban oluyor ha. Harbiden diyorum yani, bol bol böyle tüketelim abi. Bunlar hem vitamin hem nefis. Nefsimiz çeker, o kadar pahalı bir şey alamazsak çocuklarımız mahrum kalır. Hani ben bundan 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Elhamdülillah bir şeye mahrum kalmadık. O zamanlar bu kadar çok... Yani şimdi tabii birçok nedeni var bunun. Yani dediğimiz gibi insanların çoğalması, insanların maalesef gözlerinin gözünün aç olması. Birçok nedeni var bunların. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bu kadar bolluk bereket varsa, insanlar da biraz vicdanlı ve rahmetli olurlarsa inşallah bol bol şey yaparız, tüketiriz inşallah ya. Ha? Bak fiyat değişim tabloları falan yayınlanmış burada işte havasal iklimsel olaylara göre. Mesela Nisan ayında dolmalık biber 68 ile 80 arasındaymış. Haziran ayında 23-35 arasıymış. Taze fasulye 115'ten 45'e düşmüş Haziran'da. Sivri biber 145'ten 65'e, domates 135'ten 45'e. Tabi bu muhtemelen programın dinlediğiniz günlerde daha da düşüyor olma ihtimali var. Patlıcan 80'den 40'a. Kabak 55'ten 30'a, salatalık 50'den 30'a, demet yeşil soğan 65'ten 40'a, maydanoz 22'den 15'e, Antep fıstığı için düşüş deniyor ama o kadar düşmeyin, 1600'den 1400'lü rakamlara. Karpuz bizim için önemli olan bu arkadaşım. Evet bir ara ben biliyorum 70-80 şeyini gördüm ben kilosunu. Yani 20 kiloluk bir karpuz, ben dedim herhalde markette bunu artık şey takarlar, alarm takarlar. Ama şu anda 10-15 civarlarındaymış. Erik çıktığında hatırlıyorum 250-300 lira bandını. Ama şu an 50-60 bandındaymış. Kirazı hatırlıyorum yine 500 lira rakamlarmış. Çilek yine 200-250 bandındaydı. Şu anda 50-60 bandında. Elma, yani ben 150-200 civarını görmüştüm. Şu anda o da 50-60 civarında alıcı buluyormuş. Ya umurum... Ya halkımız da, vatandaş da, insan da, insanlık da, insanoğlu da hani biraz gözünü doyurursa vatandaş yesin ya. Bol bol yesin abi yani. Tarladan soframıza bereket olsun. Bereket gelsin arkadaşlar, değil mi?

Canlarım benim, veda vakti geldi. Şimdi eskiden böyle soğuk havalarla ilgili, işte yağışla, karla, boranla, tufanla ilgili bir hava durumu olacak, böyle olacak. Ve sonunda da şey yerleştiriyordu. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun diyordu. Yani bunu sıcaklar için söyleyen ilk ben olacağım herhalde. Evet doğru, Mersin sıcak bir memleket. Evet doğru, sıcak değil de nem çok nem. Evet doğru, esmiyor kardeş, esmiyor. Evet doğru. Yani insanlar şu anda belki de çalışmak zorunda, zor şartlar altında çalışmak zorunda. Belki de klimanın altında olmasına rağmen bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlik duyan insanlar da var. Bunun da farkındayım ama bence tadını çıkartmamız lazım. Şöyle yani, oh çok sıcak, çok güzel anlamında değil de, yani Allah beterinden korusun demek gerekiyor. Yani bence bu anların da tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü yani biz tabii hep kaybettiğimiz şeyleri daha çok şey yaparız. Mesela şu anda havalar sıcak olmasıyla birlikte kış mevsiminin kıymetini bununla birlikte aynı zamanda daha dün gibiydi böyle, yaz bittikten sonra yaz gelsin, yaz gelsin, biz yaz insanıyız falan, yaz fotoğraflarını paylaşanlar derken işte o çok istediğiniz yaz geldi, bundan şikayetlenmeyin. Şikayetlenmeyeceğiz abi. Her günün, her ayın, her mevsimin kendine göre, her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ve bu mevsimin de, bu ayın da, bu dönemin de, içinde bulunduğumuz ortamın da tadını çıkartmaya çalışalım elimizden geldiğince. Yani yazın, yazın kıymetini bilelim, kışın kışın kıymetini. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun.

0: Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için güzel bir ay, hepimiz için güzel bir mevsim, hepimiz için güzel bir yaz, hepimiz için güzel bir yıl ve güzel bir ömür, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa, Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
4: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacıba.

0: özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533-974-4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
12: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
15: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları

0: dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

serpme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yaşa kim

0: Başlıyor, başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyunlarını, seni soyunlar. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakika daha ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayan.

Ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya 5'te geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin. Sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi bak bu saatte günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'te uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil. Yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız doğru yerde, doğru frekansta. Meltem Radyosu'nda Tolga Dünya Sunduruz.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltı.

ve çorbada iddialı yağmur yemekçilik. Nitekim yağmur yemekçiliğin tam ünvanı yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan alın. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, valla biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, valla kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik takip edin. Kabildo usulü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 8432. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32 kaydet numarayı, yolla gelsin.

Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin de sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin de selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: hizmetinizde.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 0 33.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Bilmiyorum ben hala. Özledim ama söyle.

Acaba böyle şarkılar yayınlanınca mı yaz geliyor, yoksa yaz gelince mi böyle güzel şarkılar yayınlanıyor bilmiyorum ama hani uzun süredir yaz gelsin, yazı özledik, biz yazsız yapamıyoruz, yaz bizim için her şey diyenler, işte o çok istediğiniz yaz çoktan geldi bile. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonundasınız. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız.

eşi benzeri alternatifi rakip olmayan bir radyo programı. Ne de olsa nevi şahsına münasır radyo programcısı Tolga'nın dünyası ya. Canlı şi yaz mevsiminde, bu harikulade yaz gününde sizler bu sıcaklarda sıcakla mücadele edip de çalışanlardan ya da iş yetişmeye çalışanlardan mısınız? Şu anda direksiyon başında olanlardan mısınız? Hani böyle kış boyu

0: vardı ya.
1: Sizin düşmüşüm.
0: Ya şimdi serin yatak diye bir tabir yoktur ama şey diyebiliriz ya. Ya gerçi teknolojilerde de şu anda yollarda dinleyenlerin. Yani tam camdan böyle güzel hava geliyorsa cam açıktır. Camdan güzel hava gelmiyorsa klima vardır. Evlerde de aynı şey geçerli yani. Ya esmiyorluk bir şey yok abi. Kapalı alanlarda klima baba. Dayan klimaya baba. Dayan klimaya. Yalnız unutmayın, tatlı tatlı klima açmanın acı acı elektrik faturası olur. Onu da söyleyeyim de. Demeli demeyin yani ha. Canlarım benim. Canlarım benim. Ne güzeldim ya. Vallahi bak. Harbiden güzel bak. Sonbahar mevsiminde de Tolga dünyası. Kışın soğuğunda, yağmurunda, çamurunda, yazında da Tolga dünyası. Sonrasında ilkbaharın o güzelliğinde çiçekler açarken, kuşlar öterken de Tolga dünyası. Yaz mevsiminin şu sıcağında da yine Tolga dünyası sizlerle. Yani yılın 12 ayı olmasa da, yılın 365 gün olmasa da en azından yazın şu ilk zamanlarının, ilk günlerinin tadını çıkarttığımız anlarında da yine Tolga dünyası sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yazın şu mevsiminde, bu mevsimin bu sıcağında çalışmaktan asla gocunmuyorum. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Tabii ki de işimi severek yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var ama bunun yanı sıra tabii ki de programımızın bir sponsor olunca, bir akar olunca, bir gelir olunca insan bir kat daha mutlu olabiliyor ya. Yani şu an bana sorsanız, yani şu an gerçekten nasıl bir motivasyonla erken kalkıyorsun, yol alıyorsun, bizi böyle güne hazırlıyorsun diye sorsanız, tabii ki de işimi severek yaptığım için diyebilirim. Ama karar ver, son kararın ne diye soracak olursan, ya bu işten para kazanıyorum, ekmeğimi bu işten çıkarıyorum da diyebilirim. İkisinin arasında bir karar vermek zorundasın diye sorarsanız çok zorlanırım ya. Şimdi bir yandan para kazanmak önemli, hayatımızı idame ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle, yani ben taş mı yiyeceğim yani sonuç itibariyle, benim de bir kazancımı sağlamam gerekiyor, günümü kurtarmam gerekiyor. Yani bir emeğimin karşılığını almam gerekiyor bu cepte. Ama diğer tarafta böyle para kazanırken yaptığı işten mutlu olmayanlar var. İşte ben onlardan değilim. Bak, bir yandan hem severek yapıyorum, hem seviyorum, hem seviliyorum aynı zamanda. Hem para kazanıyorum, aynı zamanda para kazandırtıyorum. Bu söylemi kim anlar? Bu söylemi tabii ki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Win-win sistemiyle yapıyoruz. Kazan kazan sistemi. Şöyle oluyor.

0: olaylar. Benim programım seviliyor, beğeniliyor, tercih ediliyor, dinleniyor. Böyle olunca firmaların dikkatini çekiyor. Böyle olunca 31 yıllık rejimesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Muhalik Kırmaz Usta'nın dikkatini çekmişiz ki hemen bize ulaşmış, gel görüşelim, sözleşme yapalım demiş. Programına sponsor olalım, seni destekleyelim demiş. Programımıza destek sunmuş, destek sağlamış. Ve sonuç itibariyle bu desteğin karşılığında da bizim burada şey dememiz gerekiyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet. Yağmur Catering yemekçilik. Bildiğiniz restoran arkadaşlar, bildiğiniz lokanta. Tek farkı biraz daha böyle endüstriyel, biraz daha sanayi tipi, biraz daha böyle toplu yemek organizasyonu, biraz daha böyle çömçe şeyi böyle. Kazan kazan kocaman yemekçilik işte ya. Tabii canım ya. Yağmur Catering. Aslına baktığınız zaman Yağmur restoran da olabilir. Yağmur lokantası da olabilir ama Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Genele hitap ediyor, halka hitap ediyor. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Hani böyle her bütçeye uygun. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Tadı damağınızda kalacak lezzetler. Yağmur Catering dediğimiz zaman da toplu yemek organizasyonları. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet, sulu yemek ve kahvaltı Yağmur Catering yemekçilikte. Şimdi sulu yemek dediğimiz zaman içerisinde birçok ürün giriyor. Kuru fasulyenin kurusu, tazesi. Ondan sonra lahmacunu, içli köftesi, mantısı, çorba çeşitleri, pilav çeşitleri, yan ürünler, ikramlar. Bunların hepsi ve daha fazlası. Yani bir restoran ve lokantadan aradığınızın daha fazlası Yağmur Catering yemekçilikte hizmetinizde. Yağmur Catering yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçilik, Tolga dünyasını gururla sunar.

Tabii her geçen, aslında her geçen yıl, bu içinde bulunduğumuz çağ, içinde bulunduğumuz şey, ne derler, yüzyıl, içinde bulunduğumuz asır birçok şeyi değişkenini gösteriyor ama artık o kadar çok hızlı ilerliyor ki değişim. Yani her yüzyıl bir değişim, ondan sonra her yıl bir değişim, her ay, her hafta, artık her gün, her saat bir değişimle karşı karşıyayız. Asrımızın, yılımızın, ayımızın, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi tabii ki de internetle beraber şu an günümüze damga vuran yapay zeka. Yapay zeka her yerde arkadaşlar. Tabii yapay zeka destekli telefon aramaları, call center'lar, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli makinalar. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Özellikle yapay zekanın cevapladığı sorular var. Biliyorsunuz en yaygın olanı ChatGPT var. Ondan sonra diğer uygulamalar var, biliyorsunuz. Onlardan çok destek alınıyor. Yani işte yemek yapımından çamaşır yıkanmasına, işte ütü yapımından çamaşırları kurutmaya kadar. Hatta o kadar ilerlemiş ki yapay zeka vizyonu, artık şey yapanlar varmış ya, ben duyuyorum şaşırıyorum. Psikolojik destek alan varmış. Şey deniyor, merhaba yapay zeka, o da cevap veriyor. Psikolojim bozuk, ne yapabilirim falan diyor da cevap veriyor sana yapay zeka. Şöyle bir olay var. Yani gerçek bir zeka var, tamam mı? Olgunlaşmış bir zeka var. Yani Rabbim bize bahşetmiş olduğu bir beyin var, tamam mı? Kendi geliştirebilme yeteneğine sahip. Ve inanılmaz derecede data sola, inanılmaz derecede işlevler olan bir beyin var. Ama diğer tarafta da biz insanoğlunun yarattığı, yaratmak kötü bir kelime ama biz insanoğlunun geliştirdiği, adı yapay zeka. Yapay ya, adı üstünde yapay. Yani şimdi bir tantuni yemek var. Tantuni baba, böyle eti güzel yapacaksın, ekmeği banacaksın. Üzerine be, ooo mükemmel bak, gerçek. Yani real, gerçek. Bir de yapay var. Yapay nedir abi? Kandırmaca. Yapay yani yüzeysel. Tabii ki de orijinali, gerçeği daha tatlı değil mi? Zeka da öyle değil mi sizce ya? Yani şu an bakınız, karşınızda kanlı canlı zeka sahibi, ortalama insan zekasının biraz üstüne zekaya sahip bir adam sizinle konuşuyor yani. Algoritma yok, bir şey yok. Alabildiğine. Tabii canım, real zeka. Kendi geliştirebilen bir zeka. Ama diğer tarafta bir yapay zeka olsa, herkese merhabalar, nasılsınız? Program başlıyor. Günaydın. Yani şey yapıyor arkadaşlar, yani dünya genelinde, sadece Türkiye'nin sınıfı, dünya genelindeki insanların arattırdığı şeylerden sana done sunuyor. Sadece araştırma yapıyor, anlatabildim mi? Hızlı bir şekilde ama. Yani şimdi nasıl bir zeka sahibi bir insan? Yani şu an af buyurun, aranızda varsa böyle insanlar. Teşbihte hata olmaz. Ya hakikaten yani nasıl bir durumdur ki? Hani böyle arayayım mı, merhaba yapay zeka, benim psikolojim bozuk ya. Gibi böyle bir sohbet, o da size cevap veriyor. Tabii dediğimiz gibi derliyor böyle bir şeyleri. Daha önce elindeki bilgileri, dünya genelindeki böyle internet portalındaki ağ üzerindeki, ağ diyorlar buna. Ağ üzerindeki bilgileri derliyor. Sana diyor ki hayırdır kardeş, neyim var? Tabii ki de hayırdır kardeş, neyim var demiyor. Yani halbuki beni arasanız, bir sorunum var deseniz, ben derim hayırdır kardeş, ne oldu ya lan? Ne oldu ya lan kardeş? Ben yani bilmiyorum, yapay zekanın, bunu deneyeceğim bir ara. Yapay zekaya söyle, vallahi kafam bozuk canım, sakın ya diyeceğim. Bakayım ne cevap verecek. Şey mi oluyor acaba ya? Merhaba yapay zeka. Berkecan beni terk etti ve çok mutsuzum şu anda, ne yapmam lazım falan mı diyor? Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Hatta şeyler var, fark ettiniz bilmiyorum, yapay sevgililer var. İşten çıktın, canın mı sıkıldı, ben senin yapay sevgilin. Allah'ım ezgin. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında şey vardı biliyorum, ne diyorlar buna? Şu an ayıp olur diye söyleyemeyebilirim ama yapay şeyden şey düşünün. Bisiklet lastiğinin de tabii ki de cevap vermiyordu, tabii ki de konuşmuyordu. En güzel özelliği hayır demiyordu. Ne istersen. Yani şöyle de diyebiliriz. Ağzı var, dili yok. Benim gençliğimin... Lan var ya, gülümseyenler var ya şu an. Şu an. Ama şu an yani hakikaten hani kadın dırdırı demek istemiyorum.

0: bu hakaret arz ederim bunu da. Yani kadınlardan şikayetçi olan erkeklerin istediği bir şey. Düşünsenize bir kadın var. Bir kadınla aradığınız mesela. Ne varsa yok da hani idare edelim. Ama düşünsenize dırdırı yok, vır vırı yok. Düşünsenize ağzı var yani işlevi var ağzı. Ağzı. Ama dili yok bak düşünsene. Asla hayır demiyor. Asla çemkirmiyor. Bak bir de şey var başı ağrımıyor mesela. Tabii. Demek ki bunu yıllar belki de asırlar önce düşünmüş bir tane mucit keşfetmiş. Belki de kendine yapmıştır. Belki de kendi için şey yapmıştır. Tam işte sonra piyasaya sürmüştür. Ama şimdi onlara rağbet yok. Var mı hala piyasada ya? Ne bileyim böyle koltuğunun altına alıp da bisiklet çekip kardeş şuna bas falan diye. Petrol istasyonuna götürüyormuş böyle. Yani. Şuna bir hava basalım bizim. Şimdi bunun yapayları yani telefonda işte neyse kullandığın bilgisayar, tablet neyse. Orada karşına çıkıyor işte. Soruyor sana ne istiyorsun? Yani af buyurun teşbih taat olmaz ne derseniz işte. Buralar sıcak olmadı mı ya biraz soyun falan öyle. Bazı Türk erkeklerinin arayıp da bulamadığı bir fırsat. İnanılmaz bir hayal ürünü. Yani aman diyeyim yapay zeka bizi ele geçirmesin arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin de yapay zeka vizyonu varmış. Bildiğiniz kurumsal anlamda, devlet anlamında, hükümet anlamında. Tabii bu şeydir ya, hükümet sorumluluklarıyla alakalıdır. Tıp da yapay zeka, Türkiye vizyonunda yapay sevgili... Çok da. Ama belki çok uzun yıllar sonra yalnızlıktan şikayet eden erkekler için olabilir. Biz size çözüm bulduk yapay zeki.
1: Sen söyle bu düzen elbet.
0: Canlarım benim. Söyle. Yani tabii daha önce şey haberi vardı. Yapay zeka birçok meslek sahibini işsiz bırakacak falan. Benim bir korkum olmadı arkadaşlar. Belki haber seslendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler haberleri sunuyoruz. Elimizde olacağın bilgilere göre Mersin'de yapılan bir bunu yapabilir bak verirsin okur yani. Ne bileyim hava durumu yapabilir yani birçok şey yapabilir ama interaktif radyo programı yani bunu deneyebilirsiniz. Bir ara bir tanesi şeyi sormuş Tolga Dünyası'nı sormuş yapay zeka o da anlatmış şöyle böyle falan. Allah'tan çok özel bilgilerimi bilmiyor. Allah'tan Tolga'nın geçmişte yayınlamış olduğu bir video var onu aman diyeyim teslim olmayalım. Bizim ortalama insan zekamız IQ'muz bize... Aman diyeyim, insanoğlu kendi eliyle oluşturduğu bir şeyin şeyi olmasın arkadaşlar. İnandırıcı gelmesin, valla.

Hepinizi.

0: Şimdi tabii yazın bu sıcağında bugün ne yiyeceğiz derdiniz var mıdır bilmiyorum ama şimdi genel olarak baktığımız zaman tabii ki de böyle yazın bu sıcaklarında karpuz peynir vazgeçilmez bir öğündür. Ama yine de biz bununla aşamayız. Biz gelenekselciyiz. Biz böyle sulu yemek yememiz lazım. Tencere yemeğe ihtiyacımız var diye düşünenlerdensiniz. Alın siz aradığınız fırsat. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik tabii yahu.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii ya, çalışanlarınız size bize emek veriyor. Bizim de onlara hem maaşlarını zamanında vermemiz gerekiyor, hem de gün içerisindeki molalarını, çaylarını imal etmememiz gerekiyor. Bir de onlara hem lezzetli, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemek sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bütçemizi sarsmamamız gerekiyor. Yani bir de ekonomik olması lazım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de kaliteli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajınızı gönderip bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra tekrardan dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçecek.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres.

0: Merdel Teknoloji.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
11: Dinleyici.
12: Tolga Dünyası.
13: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
10: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
12: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
11: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
14: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tabii şu dakikalarda iş başında olanlar olduğu kadar, işine doğru yola koyulanlar olduğu kadar bence yaz tatilinin şu günlerin tadını çıkaranlar da vardır diye tahmin ediyorum. Senelik iznini bu zamana yazanlar olduğunu, yani şu an belki yaylada, belki de serin bir yerde, belki de bir sahifiye yerinde, belki de bir yazlıkta, belki de bir yazlık sitede olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Yani şu an dinleyicilerin beni nereden dinlediğini ya da yaz programlarını bilemeyebilirim ama programı yakından takip edenler biliyorlar. Programı genel olarak biliyorsunuz, sizler Mersin'de dinliyorsunuz ama ben programı güzel ülkem, canım Türkiye'nin başkenti, başkent Ankara'dan. Ankara'daki 3 katlı Triplex Villam'ın çatı katındaki home office'ten yapıyorum, biliyorsunuz normalde genel olarak. Ama böyle yaz dönemlerinde tabii ki de memleketime Sıla-i Rahim'e gelebiliyorum. Geçtiğimiz bayramda geldiğim gibi 2 sene önce yazın, hatta yazdan biraz daha uzun oldu ya. 2 sene önce Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans'teydim. Biliyorsunuz 12. kattan seslendim size. Şimdi bu günlerde, hani bu programı ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama benim yine oralarda olma ihtimalim var. Yani belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde olacağım kesin, garanti. Belli bir dönemden sonra Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans'te civarında, Lipari Sans'te sahilinde olacağım garanti. Belli bir dönemden sonra Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, bu Liparis Parkı, Gelindires, Altınören'in oralarda bir Çeşmeli pazarı var ya, akşamları kurulan. Belli bir dönemden sonra akşamları oralarda olacağım kesin, garanti yani. Ama bu programı dinleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz her şartta, her koşulda, her lokasyonda, her an her yerde programı yapma, canlı yayınlama ve kaydetme yeteneğim var. Şu anda belki de yazlık yolunda, belki de günü birlik denize giderken yollarda dinleyenler de olabilir. Belki de şu anda yaz kafasında olanlar, Dalgancım ben yazları çalışmıyorum diyenler olabilir. Belki de yayla yolunda olanlar, belki de yaylada olanlar olabilir. Ya belki de bulunduğu konumu, bulunduğu yeri yaylaya çevirenler olabilir. Mesela yolda gidiyor ama klima açık, püfür püfür esiyor. Vallahi aynı bizim yaylalar gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Aynı bizim yaylalar gibi kardeş ya diyenler de olabilir yani.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Aynı şekilde Yağmur Catering yemekçilik de, yani kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda, boranda, tufanda, karayelde olduğu gibi yazın sıcağında da hizmetinizde olmaya devam ediyor. Yağmur Catering yemekçilik. Ne diyor Yağmur Catering yemekçilik?
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor. Bol bol ye diyor. Bol bol ye ama az az öde diyor. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde.

0: çeşit yemek 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Evet. Evet. Doyana kadar. Menümüzde sizin doymanız için her şey düşünülmüş.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya ana yemeği var diyor ya, ana yemek. Ana yemek deyip geçmeyin. Bak, kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir, biber dolma olabilir, Hatay tava olabilir, lahmacun olabilir, içli köfte olabilir, balcan kebabı olabilir. Tabii ya. Bunlardan bir tanesi diyor. Yanında diyor pilavı diyor. Pirinç olabilir, bulgur olabilir, makarna olabilir, çorba olabilir. Yanında diyor salatası diyor. Üçüncü çeşit. Salata olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir. Üçü birden yanında diyor limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte. Sadece 200 lira diyor. Yani diyor pilavınızı yiyin, salatanızı yiyin diyor. Doymazsanız diyor ana yemeğe diyor ekmek manın diyor, bol bol diyor. Ekmeğinizi bana diyor, doyun kardeş diyor, doyun kardeş. Doyun diyor ya, 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor ya. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin ve ekibinin işletmeciliğinde Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz de vardır diyor. Biz de Yağmur Catering yemekçiliğe, Cumali Usta'ya, ailesine, ekibine hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz.

0: çekilebilirsin.
1: Çekilebilirsin kardeş. Ya tabii şimdi ben sürekli tatil diyorum, deniz diyorum, güneş diyorum, kum diyorum, plaj diyorum, havuz başı diyorum, buzlu limonata diyorum, şezlong diyorum, güneşlenme diyorum, bronzlaşma diyorum. Ve ben bunları derken mesai başında olanlar var ama merak etmeyin ya. Eğer ki insani standartlarda bir kurumda çalışıyorsanız illa ki bir senelik izniniz, illa ki bir yıllık izniniz, illa ki bir tatil programınız vardır diye tahmin ediyorum.
2: Hasta düştüm.
1: Belki bütçeniz çok mükemmeline yetmeyecektir ama ne bileyim orta karar bir şeyler yaparsınız gibi geliyor. Gerisini... Ne bileyim böyle, ne bileyim bir eniştenizin yazlığı vardır, kayınçonuzun ne bileyim yaylası vardır. Kayınbabanızın yazbağı evi vardır.
2: Özlersen
1: illa ki bir şey, hiçbir şey yoksa bile ne bileyim imkanlarınız.

sahilinde günübirlik yaparsınız. Bir bak bizim Mersin Adnan Menderes Uluslararası sahil çok mükemmeldir. Kara. Yani bir kamp sandalyesiyle çözebilirsiniz işi. Bakınız orada her ne kadar denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelası olsa da marinanın hemen yanına bir plaj yapıldı. O da yapay bir plaj galiba. Hani çok böyle tabii ki de turistik yerler gibi olmasa da hani böyle kum mum falan filan var yani. Neden olmasın abi, ayaklarını falan denizdeki sokabilirsin yani. Zaten bizim çocukluğumuzdan bu yana olan bir taş kıran geleneği var biliyorsunuz Viranşehir Mezitli. Oralarda var bildiğim kadarıyla böyle gene yapay denize girin demiyorum da hani böyle ayağını sokarsın, elini üstü denize sokarsın falan. Ne bileyim işte 50. yıl, 100. yıl var yakında. Soli var, Soli'nin oralarda var. Yani var, bütçene uygun böyle. Ya tabii gönül isterdi ki insanlar böyle hayalini kurdukları tatile şey yapsa gidebilsinler. Ne bileyim böyle hep filmlerde gördükleri diline dolanan Hawaii sahilleri, Miami sahilleri, Kanarya adaları falan böyle. Bunlar yapılsın mı yani? Dalgancım bunlar bizim rüyamıza bile giremez ya. Ya ne bileyim. Bir Bodrum'dur, Gümbet'tir, Türkbükü'dür, Ortakent'tir, Yalıkavak'tır. Ne bileyim bir Fethiye'dir, bir Marmaris'tir, bir Çeşme'dir, Alaçatı'dır falan. Dalgancım ne ettin sen ya? Yahu ne bileyim bir Çeşmeli'deki sitelerden birinde bir yaz tatilidir. Yahu ne bileyim bir Yapraklı koydur, Tisan'dır, Eğribük'tür, Barbaros koydur. Yahu ne bileyim kardeş işte böyle güzel kafana göre bir tatil olaydı diyorum. Bir şey mi diyorsun kardeş? Ama ben biliyorum Türk halkını, Mersin'i de biliyorum, Mersinlileri de biliyorum. Her ne kadar bu mevsimde Mersin'imize yakın illerden bir göç olsa da, her ne kadar Mersin'imizin özellikle tatil beldelerinde özellikle plakalarda Mersin plakayı göremesek de, fazlasıyla 31 plakayı, 27 plakayı, 21 plakayı, 63 plakayı, 47 plakayı, 51 plakayı fazlasıyla görüyoruz, 68 plakayı. Ya bölgenin en kolay kaçılabilecek bölgesi. Yani bu bir şikayet değil aslında, bu bir tespit. Bölgemize tatile gelen sevdiğimiz dostlarımız Adanalılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Şanlıurfalılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Vanlılar, aynı zamanda Niğdeliler, Nevşehirliler, aynı zamanda Aksaraylılar. Mersin'imize belki günlük, belki haftalık, belki aylık tatile gelen Bitlisliler, Vanlılar, Siirtliler, Bartmanlılar. Yani güzel ülkemin güzel insanları. Türkiye'mizin her santimetre karesi hepimizin. Hepimize yetecek kadar deniz de var, plaj da var, koy da var, güneş de var. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sen güneşleniyorsun diye ben güneşlenmeyeceğim diye bir şey yok. Hepimiz güneşlenebiliriz. Hepimiz nasiplenebiliriz. Hepimiz değerlendirebiliriz. Hiç sorun değil yani. Güzel şehrim. Özellikle yaz mevsiminde bu kültürü cümbüşüyle daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Mersin, iyi ki varsın Mersin'imizin komşu illeri ve vatandaşları. Türk milleti. Derdinden o.

0: Ankara.
1: Sanal medya her yerde. Şu an iş başında da olsanız, işinize doğru yolda da olsanız, tatilde de olsanız, evde de olsanız, nerede olursanız onun hiç fark etmez. Instagram'da gezindiğinizi biliyorum. Instagram'da gezinirken Instagram'dan radyocu Tolga'yı da takip edip direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şu an molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Dinleyici.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.
7: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
13: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
14: SML Restoran ve Catering.
15: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemek

0: Düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Hazırsanız başlıyoruz, hazırsanız başlıyoruz, ye ye.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası, 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye.
1: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi baktığınız zaman gayri ihtiyari havalar sıcak. Sıcak havalarda da tabii ki de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani şimdi bu sıcak havaların olumlu yanları olduğu kadar çok fazla olumsuz yanları da

0: kuraklık olacak. İnsanoğlu suya ulaşamayacak. Bundan sonraki savaş su savaşları olacak gibi birçok teori üretmişizdir. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Gelecek geldi diye bir şey söylendi. Tabii biz bunu çok anlayamamıştık o anda, ne olduğunu ne bittiğini, ama artık gerçekten alarm veriyor kuraklık. Hem böyle hakikaten dünya nüfusunun her geçen gün kontrolsüz şekilde çok fazla artmasıyla, hem de çok fazla bilinçsiz bireyin yaygınlaşmasıyla, bu sadece ülkemiz değil dünyamız genelinde. Hani maalesef tasarruf olayının algılanmamasıyla, bununla birlikte müsrifliğin yaygınlaşmasıyla, bununla birlikte artık böyle elimizdeki kaynakların, sadece su değil aslında, enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla önümüzde çok büyük tehlikeler biz insanoğlunu bekliyor. Bakınız, biz Türkiye'yi değil, insanoğlunu bekliyor. Dünyanın her yerinde. Ve dünyada o kadar adaletsiz ve değişik bir dünya var ki, bazıları bu gerçekle çok geç karşılaşacakken, bazıları çok erken karşılaşabiliyor. Tamamen bu gelişmişlik düzeyiyle, tamamen bu büyüklük düzeyiyle, işte strateji belirleme düzeyiyle, belki de ekonomik düzeyle bağlantılı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir olay okuduk. 2026 Türkiye dünyasında hatta 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Yani bunu okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bizim ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sıcak havaların getirmiş olduğu olumsuzlukların başında biliyorsunuz orman yangınları geliyor. Dilerim orman yangınlarıyla ilgili de bilinçleniriz. Hani bununla ilgili topyekun bir mücadele söz konusu. Devlet kanadında, hükümet kanadında, bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, her yerde bununla ilgili uyarılar var. Biz de buna katkı sağlıyoruz elimizden geldiğince. Yani tabii ki de her insanın başına bir bekçi, bir polis dikemeyeceğimiz için. Her insanın vicdanı, merhameti, kendi bekçisi, polisidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki de geçmiş yıllarda başımıza gelen olumsuzlukların çoğunluğunun sabotaj olduğu, bilinçli yapıldığı, yani psikolojik nedenlerden ötürü yapılan bir saldırı olduğu tespit edildi, ama yine de bilinçsizce, bilgisizce, cahilce yapılma sayısı da az değil arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olunabileceğini ümit ve tahmin ediyorum. Bir kere daha sizleri uyarıyorum. Ormanlarımız bizim ciğerimiz, kalbimizdir. Biz nasıl ki ciğerimizden nefes alıyoruz, ormanlar da, yani ülkemiz de ormanlarla nefes alıyor. Ormanlarımızı koruyalım, kollayalım. Yani mangal yapacağız diye de gidip koskoca ormanı yakmayalım. Yani sigara sağlığa zararlıdır. Tüketmemek en güzel, ama tüketiyorsak da, hani en son bir şey diyorlar, izmaritini atarken de biraz atmayalım abi. Niye atıyorsun yani? Yani şişeleri atıyoruz. Şişeler biliyorsunuz orada mercek görevi görüyor, güneş ışınlarından. Sıcaklardan kuruyan otları, dalları tutuşturabiliyor. Ya bununla ilgili önlemleri biliyoruz aslında. Ortalama insan zekasına sahip birisi bunu bilir. Yani ama ben değilim diyorsan da,
1: unuttum desem mi, unutmadım hala.
0: Şimdi susuzlukla ilgili mevzuya dönecek olursak, çölün ortasında 49 kişi susuzluktan ölmüş. Yani tabii bu Nijer'de olan bir olay. Yani dinlerini bilmiyoruz ama biz yine kendi dinimizde Allah rahmet eylesin diyelim. Nijer'in kuzeyinde Sahara çölünde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetmiş. Nijer'in kuzeyindeki Sahara çölünde facia yaşanmış. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanması sonucu en az diyor. Bak, sayı artmıştır, artabiliyordur belki de, biz haberimiz yoktur. 49 kişi diyoruz ya, 49 can. Bir de neden 2026 dünyasında susuzluktan? Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdiği öğrenilmiş. Kurtarma ekipler AQ arızasındaydı, aracın 3 gündür çöle bekledi. 3 gün. Bir de sıcak, bir de çöl. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz bak, susuzluktan ölümlere hiç de uzak değiliz aslında. O yüzden israf etmeyelim, tasarruf edelim. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilmiyorsak da araştıralım, Google'a yazalım. Yapay zeka her şeyi soruyorsunuz, bunu da sorun. Tuz tasarrufunu nasıl sağlarım diye sorun.

0: Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim görünür görünmez felaketlerden, afetlerden hem Müslümanları, İslam alemini hem de tüm insanlığı korusun inşallah.
1: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Bir gün karşılaşırız sokağa.

hiçbir şey. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Efendim, burası bir yemekçilik firması. Yani Yağmur restoran da olabilirdi ama toplu yemek organizasyonla yapıyor. Yağmur lokantası olabilirdi. Sulu yemek var, kahvaltı var, tencere yemekleri var. Yağmur lokantası olabilirdi ama Yağmur yemekçilik. Yağmur Catering yemekçilik, toplu yemek organizasyonlarında. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli toplu organizasyonlarla birlikte. Bakıyorum öylece dalıp. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ülkemizde, bizim gelenek göreneklerimizde cenaze yemekleri diye bir kavram var. Her ne kadar bununla ilgili dini bilginler, dinin önde gelenleri, ulema, cenaze yemeği diye bir şey yoktur. Dışarıdan taziyeye gelenler tencerede yemek yapar getirir deseler de, yine de bizim geçmişten gelen bir geleneğimiz var. Taziyeye gelenlere yemek ikram ediliyor. Ha bunu cenaze sahibi yapıyordur, ha bunu taziye gelen birileri organize ediyordur, bilemeyiz. Yani toplu yemek organizasyonu dediğimiz zaman aklımıza tabii ki de cenaze yemeği de geliyor. İşte bu tür organizasyonlarınızda da Yağmur Catering yemekçilik günde 1000 kişilik yemek kapasitesiyle hizmetinizde. Evet evet, yemeğimizi, sizin seçeneklerimizi size sunuyoruz, siz karar veriyorsunuz. Biz yemeklerimizi tencerelerimizde yapıyoruz, sıcak sıcak getiriyoruz istediğiniz adrese. Orada sizin istediğiniz şekilde dağıtımını biz yapıyoruz. Tabildot usulü kepçemizle, ekibimizle geliyoruz, dağıtıyoruz. Yani diyor ki siz bir alo deyin, şimdi arayın, öğlen ya da ikindi üzeri ya da akşam

0: Zannami takibi toplu yemeğiniz elinizde diyor. Yetişiriz ya. Bizim işimiz bu diyor ya. Siz ne diyorsunuz diyor. Evet evet. Ya düşünsenize, Tırmıl'da lokantası var. İş yerlerine tabildot usulü servisi var. Bir de toplu yemek organizasyonlarında istediğiniz adrese servis imkanı var. İstediğiniz kadar 50, 100, 200, 500, 700, 1000.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte tüm bu detaylar için Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip de mesajla bilgi alacaksanız şey yazın. Sabah Tolga'dan duyduk, selamı var deyin. Cumali Usta'ya selamımı söyleyin. Tolga'nın tanrıyız, akrabalıyız. Mahallemizin çocuğu deyin. Severiz Tolga'yı ya, bacımızın tacı, kardeşimiz ya deyin. Yağmur Catering Yemekçiliği. Tolga dünyasını gururlasın ha.

Şimdi tabii yazın çok nimetleri var. Özellikle yazın bereketli meyveleri var. Yaz meyvesi diye bir gerçek var ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaz meyveleriyle ilgili çok fazla ulaşamadığımız meyveler olmuştu. Çok pahalılıktan ötürü. Fakat bu geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene dondan ötürü bazı yazlık meyvelere ulaşamamıştık ama bu sene baktığımız kadarıyla artık bolluk bereket bizlerle birlikte. Artık bolluk ve bereket mevsimi bu mevsim. Yani bilmiyorum, inşallah bir anormallik olmazsa bu sene meyveye doyacağız diyebiliriz yani. Çünkü bu sene donun vurduğu meyveler yok. Bu yıl bereket dönemi. Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde marketlere ve manav tezgahlarına yansıması öngörülüyor diyor. Ya artık yaz meyveleri sofrada yerimizi alabilecek ya. İnşallah bereket dönemi ise, inşallah bol bol olursa, hani şu yaz meyveleri biraz daha böyle ekonomik fiyatlarla olursa, yani benim halkım karpuza doysun, kavuna doysun ya, çileğe doysun, kiraza doysun ya, bol bol yesin, bol bol tüketsin ya. Yani Türk halkı olarak, hatta dünya halkı olarak bol bol yiyelim artık ya. Yok bir don vuruyor, yok efendim bir kuraklık vuruyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Ondan sonra biz olan gariban

diyor ha. Harbiden diyorum yani. Bol bol böyle tüketelim abi. Bunlar hem vitamin hem nefis. Nefsimiz çeker. O kadar pahalı bir şey alamazsak çocuklarımız mahrum kalır. Hani ben bundan 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Elhamdülillah bir şeye mahrum kalmadık. O zamanlar bu kadar çok... Yani şimdi tabii birçok nedeni var bunun. Yani dediğimiz gibi insanların çoğalması, insanların maalesef gözlerinin gözünün aç olması. Birçok nedeni var bunların. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bu kadar bolluk bereket varsa, insanlar da biraz vicdanlı ve rahmetli olurlarsa inşallah bol bol şey yaparız, tüketiriz inşallah ya. Ha? Bak fiyat değişim tabloları falan yayınlanmış burada işte havasal iklimsel olaylara göre. Mesela Nisan ayında dolmalık biber 68 ile 80 arasındaymış. Haziran ayında 23-35 arasıymış. Taze fasulye 115'ten 45'e düşmüş Haziran'da. Sivri biber 145'ten 65'e, domates 135'ten 45'e. Tabii bu muhtemelen programın dinlediğiniz günlerde daha da düşüyor olma ihtimali var. Patlıcan 80'den 40'a. Kabak 55'ten 30'a, salatalık 50'den 30'a, demet yeşil soğan 65'ten 40'a, maydanoz 22'den 15'e, antep fıstığı için düşüş deniyor ama o kadar düşmemiş, 1600'den 1400 rakamlara. Karpuz bizim için önemli olan bu arkadaşım. Evet bir ara ben biliyorum 70-80 şeyini gördüm ben kilosunu. Yani 20 kiloluk bir karpuz, ben dedim herhalde markette bunu artık şey takarlar, alarm takarlar. Ama şu anda 10-15 civarlarındaymış. Erik çıktığında hatırlıyorum 250-300 lira bandını. Ama şu an 50-60 bandındaymış. Kirazı hatırlıyorum yine 500 lira rakamlarmış. Çilek yine 200-250 bandındaydı. Şu anda 50-60 bandında. Elma yani ben 150-200 civarını görmüştüm. Şu anda o da 50-60 civarında alıcı buluyormuş. Ya umurum... Ya halkımız da, vatandaş da, insan da, insanlık da, insanoğlu da hani biraz gözünü doyurursa vatandaş yesin ya. Bol bol yesin abi yani. Tarladan soframıza bereket olsun. Bereket gelsin arkadaşlar, değil mi?

Şimdi eskiden böyle soğuk havalarla ilgili, işte yağışla, karla, boranla, tufanla ilgili bir hava durumu olacak, böyle olacak. Ve sonunda da şey yerleştiriyordu. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun diyordu. Yani bunu sıcaklar için söyleyen ilk ben olacağım herhalde. Evet doğru, Mersin sıcak bir memleket. Evet doğru, sıcak değil de nem çok nem. Evet doğru, esmiyor kardeş, esmiyor. Evet doğru. Yani insanlar şu anda belki de çalışmak zorunda, zor şartlar altında çalışmak zorunda. Belki de klimanın altında olmasına rağmen bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlik duyan insanlar da var, bunun da farkındayım. Ama bence tadını çıkartmamız lazım. Şöyle yani, o çok sıcak, çok güzel anlamında değil de, yani Allah beterinden korusun demek gerekiyor. Yani bence bu anların da tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü ya biz tabii hep kaybettiğimiz şeyleri daha çok şey yaparız. Mesela şu anda havalar sıcak olmasıyla birlikte kış mevsiminin kıymetini bununla birlikte aynı zamanda daha dün gibiydi böyle yaz bittikten sonra yaz gelsin, yaz gelsin, biz yaz insanıyız falan. Yaz fotoğraflarını paylaşanlar derken işte o çok istediğiniz yaz geldi, bundan şikayetlenmeyin. Şikayetlenmeyeceğiz abi. Her günün, her ayın, her mevsimin kendine göre, her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ve bu mevsimin de, bu ayın da, bu dönemin de, içinde bulunduğumuz ortamın da tadını çıkartmaya çalışalım elimizden geldiğince. Yani yazın, yazın kıymetini bilelim, kışın kışın kıymetini. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun.

0: Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için güzel bir ay, hepimiz için güzel bir mevsim, hepimiz için güzel bir yaz, hepimiz için güzel bir yıl ve güzel bir ömür, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
7: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
7: Dünyası.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
8: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: ettiğinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında sivil toplumla istişarenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Başkan Seçer, müzakere eden, iletişim kuran anlayıştan her zaman fayda çıkar. Hiçbir zaman sivil toplumdan kaçmadık, böyle bir yanlışın içinde olmadık. Çünkü bize muazzam bir katkı sunuyor diye konuştu. Özellikle 80 ve 90'lı yıllarda yaşanan göçe bağlı plansız kentleşmenin yarattığı altyapı ve üst yapı sorunlarını tam olarak atlatamadıklarını aktaran Seçer, büyük şehri devraldığımızda bu şehrin planları yoktu. Şehrin planı yoksa hiçbir iş yapamazsınız. Süratle şehrin planlarını bitirdik. Bu sayede de planlı, programlı, tekniğe ve çağa uygun bir şehir haline geliyoruz dedi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kente değer katan doğru ve isabetli yatırımları sürdürmesinin o kentin yaşam kalitesini yükselteceğini ifade eden Seçer, Mersin'in daha fazla tanınmasının da kentin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Mersin'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik sıralamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre 25. sıradan 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Seçer, bu başarı sıralamasında Mersin'deki tüm bileşenlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki biz iyi yoldayız ve bu durumu çıplak bir gözle şehirde görebiliyorsunuz. Düzenli bir kent olma yolunda süratle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Bir kentin gelişiminde yalnızca maddi kaynakların ve fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Seçer, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, bölgede ve dünyada nasıl bir güç olabilir fikri üzerinden bir çalışma başlatıldığını kaydederek, "Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin, yıllarca bu bahsi geçen konular üzerinden maalesef kötü propaganda yapılarak anılmış bir şehir." dedi. İktidarın da Mersin'i ayrı bir noktada değerlendirdiğini belirten Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti olan rengarenk bir kent. Biz bu renkleri bir araya getirerek huzuru, güvenliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş hemşehriler grubuyuz. Mersin, huzur, kardeşlik ve barış kentidir. Bu da bizim için çok büyük bir servettir." diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: yaptım.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Bizde.
1: Bu Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

0: marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerinizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
8: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledin mi? Sen bilir misin yalnızlığın çaresizliğe dönüştüğü anı, mantığın duygularına yenildiği zamanı, yok oluşun habercisi

Bir gönülde iki sevgi olamaz. Ya onu seç, ya beni seç sevgilim. Ayrılanlar rahat, huzur bulamaz. İyi düşün, bir karar ver sevgilim. Ayrılırsa kaderimiz bileyim. Katlanırım hasretine sevgilim. Elbet bir gün acıları yenerim. Gitmeden bir haber gönder sevgilim. İki sevgi seni derde düşürür. Ya ondan geç, ya benden geç sevgilim. Yanlış hesap bir çıkmaza götürür. Ya onu seç, ya beni seç sevgilim.

nasıl yazarsa yazsın alın yazımı. Sildim seni kalbimden, maziye karıştırdım. Kendimi yokluğuna çok kolay alıştırdım. Eller çeksin nazını, beni halime bırak. Seni gönül kapımda ne huzur var, ne rahat bekler. Benim kalbim taş değil, sözlerine dayansın. Senden gelen sevginin kapıları kapansın. İçimde artık sensiz yeni umutlarım var. Sanma bende yaşıyor, öldü o hatıralar.

Yeni parti henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeden isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından gözler verilecek karara çevrildi. İncelemenin sonucunun önümüzdeki 1-2 ay içinde açıklanması bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir ses kaydı dosyaya girdi. Kayıtta Güllü'nün kızının yanında bulunan Sultan Nur Ulu'nun olay hakkında konuşmaması için tehdit edildiği iddiası yer aldı. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de yapılması bekleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. Öte yandan Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday'la iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. FETÖ-PDY'nin Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan, aralarında Zekeriya Üzün de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararı kaldırıldı. Dosya yargılama sürecinin önünün açılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında temizlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü ile şubenin eski müdürünün uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. MHP Mersin İl Başkanlığı 19 Eylül Cumartesi günü yapılacak 15. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor.

0: sürdürüyor. Kongrede teşkilatın yeni dönem hedefleri ve Mersin'de gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'deki 82 çevre ve sivil toplum kuruluşu Türkiye'ye plastik atık ithalatının durdurulması çağrısında bulundu. Ortak açıklamada Mersin, Adana ve Hatay'ın plastik atıklarının oluşturduğu çevresel yükle karşı karşıya olunduğu belirtilerek Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir mesajı verildi. Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin limanında Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine yönelik düzenlenen operasyonda 350 kilogram kokain ele geçirildi. Dalgıç polislerin de katıldığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulurken 9 şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun 2. haftasında Erciyes sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahada oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2. yarıda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı deplasmanda Karşıyaka'yı 79-73 mağlup etti.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçici

0: evinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün

0: Nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
10: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
12: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
10: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
12: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Geleceğimizi yakmayalım.

Hasretin kokuyor her bir köşe.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bulsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: Merkez

0: mobilyadan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

gün iyi haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, bekleyeceğim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz.

0: yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
12: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
11: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan

0: Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer,

0: Muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: kaçıramıyorum. Patronlu dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmet

0: hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Yeni parti henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeden isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği

0: gerekçesiyle Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından gözler verilecek karara çevrildi. İncelemenin sonucunun önümüzdeki 1-2 ay içinde açıklanması bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir ses kaydı dosyaya girdi. Kayıtta Güllü'nün kızının yanında bulunan Sultan Nur Ulu'nun olay hakkında konuşmaması için tehdit edildiği iddiası yer aldı. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de yapılması bekleniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. Öte yandan Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday'la iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. FETÖ-PDY'nin Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan, aralarında Zekeriya Üz'ün de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararı kaldırıldı. Dosya yargılama sürecinin önünün açılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında temizlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü ile şubenin eski müdürünün uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. MHP Mersin İl Başkanlığı 19 Eylül Cumartesi günü yapılacak 15. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kongrede teşkilatın yeni dönem hedefleri ve Mersin'de gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'deki 82 çevre ve sivil toplum kuruluşu Türkiye'ye plastik atık ithalatının durdurulması çağrısında bulundu. Ortak açıklamada Mersin, Adana ve Hatay'ın plastik atıklarının oluşturduğu çevresel yükle karşı karşıya olunduğu belirtilerek Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir mesajı verildi. Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin limanında Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine yönelik düzenlenen operasyonda 350 kilogram kokain ele geçirildi. Dalgıç polislerin de katıldığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulurken 9 şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun 2. haftasında Erciyes sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahada oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı deplasmanda Karşıyaka'yı 79-73 mağlup etti.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center.

0: kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlaması ile birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlardan kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Şoför Mahalli.
7: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
8: Reklam kazandırır.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
10: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
11: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
12: İster tıkla, ister uğra.
13: İçecek.

Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor.

0: kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Şoför Mahalli.
13: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
14: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: 01 SM 38.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Döner dedim gider gitmez yanılmış maldanmış. Bu bekleyiş belki bitmez, bu hasrete sabır yetmez. Döner dedim gider gitmez yanılmış aldanmış.

hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1650

0: 0532 787 16 52.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

Merhaba Selin Hanım, çizim projelerine ve toplantılara kısa bir kahve molası verdik. Frekansınızdayız. Sıradaki şarkıları stüdyomuzdaki tüm mimar ve iç mimar arkadaşlarıma armağan ediyorum. İlham dolu verimli bir gün dilerim demişler. Sizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ve tabii ki kahveler alınmış. Afiyet olsun. Tüm güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Çok sevdim, söyleyemedim diyeceğiz. Sizlerin müslüm bir sesle baş başa bırakıyorum.

kapandı yollar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah hasret başladı duman duman.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Kavga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı. İçici

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Ben sana
1: reklamlarımızı geride bıraktık. Ben sana Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bazen bir insanı sonuna kadar seversiniz, gidebileceğiniz en uç noktaya kadar gidersiniz ama yine de ona yetişemezsiniz. Adım adım takip edersiniz izlerini, her gün yolunu gözlersiniz, bütün gücünüzle, bütün çaresizliğinizle anlatmaya çalışırsınız içinizdeki o yangını. Ama ne çare, ne derdinizi anlatabilirsiniz tam anlamıyla, ne de o aradaki mesafeleri kapatabilirsiniz. İşte o an nefesiniz kesilir de kendi içinize dönüp usulca ağla gönlüm dersiniz. Çünkü kabullenmek zorunda kaldığınız o yokluk insanı günden güne eritir. Sevgisizliğe dayanamaz, onun olmadığı bir hayata alışamazsınız. Yazık olmuştur hem ona hem size ama en çok da o büyük sevdadan geriye kalan o kırık dökük umutlara yazık olur. Sonra söz verirsiniz kendi kendinize. Aylar geçsin, yıllar devrilsin, hatta bir ömür böyle çaresizce bitsin. Ne olursa olsun kalpten sökülüp atılamayan o insan asla unutulmayacaktır. Sonuna sonuna kadar diyeceğiz. Sizleri Ebru Gündeş'le baş

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar Çamlı Yayla'dan demişler. Yayla havası mis gibi. Bahçede sebzeleri sularken radyoda sesini duydum. Sıradaki şarkıyı komşum Nermin ablaya gönderiyorum. Birazdan çay demleyecek, beraber balkonda dinleriz artık demişler. Şu an aşırı kıskandım ama. Ben de istiyorum. Selamlarımızı gönderelim, afiyetler olsun. En güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Adı Aşk DJ Sinan Özen, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. CHP'de kurultay öncesi genel başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Çok adaylı geçmesi beklenen kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytu Atıcı oldu. Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi kasaplar çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterini uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen

0: Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Mersin Spor Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu savunma oyuncusu Aytaç Ödeni kadrosuna kattı. Mersinli okçu Mehmet Emin Şanal, Antalya'da düzenlenen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Bazen bir insan ilişkinin sonunu en başından bilir de yine de kalbine engel olamaz. İçinizden bir ses hep fısıldar, bir gün bitecek, bir gün ansızın elveda deyip gidecek. Kendinizi o acı sona hazırladığınızı sanırsınız. Nasıl olsa birkaç güne unuturum, alışırım yokluğuna diye avutursunuz kendinizi. Ama hesaba katmadığınız, tahmin bile edemediğiniz bir şey vardır. O insana ne kadar derin, ne kadar çaresizce bağlandığınız. O gittiği an bitti dediği o bir tek cümleyle birlikte hayat duruverir. Kendinizi hazırladığınızı sandığınız o son bir anda dev bir fırtınaya dönüşür. Yüreğiniz bir yangın yerine döner. Dünyanızın bütün ışıkları da bir bir söner. Ancak o zaman anlarsınız, farkında olmadan nasıl büyük bir oyuna geldiğinizi, ne kadar çok sevdiğinizi.
1: Hazırdım inan ki böyle bir sona. Unuturum sandım birkaç gün sonra.
0: Bu güzel şarkımız. Ayrılığa hazır olduğunu sanıp o son ana geldiğinde darmadağın olanlara armağanımız olsun.
1: Seveceğimi hazırdım inan.
0: Ne bilirdim diyeceğiz. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin Yayın'da.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Selam Selin, kolay gelsin. Erhan ben. Sıradaki şarkı işten yeni çıkan eşim Pınar'a armağan olsun. Bütün gün koşturuyor, şimdi biraz dinlensin demişler.
1: Madem ki sebebini bilmiyorum.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Bilmiyorum, yine bana haram geceler.
0: Ve şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
14: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Polcu'dan İsmail ben. Sıradaki şarkı dükkandaki çırağım Enes'e ve tüm emekçi dostlara armağanım olsun demişler. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Hasretle yaşayacağım, ne çabuk tükendi.
0: Şimdi bir Gülçin Ergül yorumu dinleyeceğiz.
1: Hasretle
0: gitme sizlerle, radyonuz Mersin Efendi.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

hak elimden. Ezilmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Sevmek öyle çekinerek ya da yarım yamalak yapılacak bir şey değildir. Ya adarsınız kendinizi sonuna kadar ya da hiç girmezsiniz o yola. Bazen bir insana duyduğunuz aşk öyle bir seviyeye ulaşır ki gururu, kibiri, el alemin ne diyeceğini bir kenara atarsınız. Aşka hizmet etmek, yaradanın bir vasiyetidir bana, sevmek en büyük meziyettir dersiniz. Ve dünyaları önünüze serseler dönüp bakmazsınız çünkü onun tek bir tebessümü dünyadaki bütün varlıklardan daha değerlidir gözünüzde.
1: Yaradanımdan vasiyet.
0: Sırf onu sevdiğiniz için bedel ödemek gerekirse bile çekinmezsiniz. Suçum seni sevmek olsun. Ruhum cennetten kovulsun. Küllerim savrulsun ama yine de sana değer diyecek kadar gözün karasınızdır.
1: Sana bunurda.
0: Bu güzel şarkımız sevgisini çekinmeden, saklamadan, hesapsızca ve tutkuyla yaşayanlara armağanım olsun.
1: Aşka.
0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sana değer diyeceğiz. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Aşka hürmet, aşka hizmet, sevmek en büyük meziyet.

Eğri kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda.

0: topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Serkan Kayar'la devam ediyoruz. Bazen bir insan hayatınızdan sessizce çekilip gider ama bıraktığı o tertemiz hatıra yüreğinizde bir ömür kalır. Araya ne kadar zaman girerse girsin, kırgınlıkları değil, sadece o güzel anları hatırlamak istersiniz. Bugün masanızdaki vazoda çiçekler birer birer solduğunda, bir zamanlar ellerinizle verdiğiniz o ilk güller gelsin istersiniz aklına. Kötü bir sözde değil, tebessümle o en sevdiği hatıralarla ansın sizi. Çünkü siz onun hayatına gitmiş en güzel hediyesiniz. Ne kalpten silinmesi mümkün, ne de o adanmış sevginin yok olması. Kalbim senin hala diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey.

ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu,

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur

0: Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bana her şey seni hatırlatıyor diyeceğiz. Bir Adnan Şenses yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı değerli arkadaşım Gamze'ye armağan ediyorum. Gün boyu direksiyon başında sabırla ders verdiği için de kendisini tebrik ediyorum. Ve ayrıca tüm eğitmen arkadaşlarımıza da selamlarımı gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. CHP'de kurultay öncesi genel başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Çok adaylı geçmesi beklenen kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi kasaplar çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterine uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

0: Mersin Spor Amatör Ligi ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu savunma oyuncusu Aytaç Öden'i kadrosuna kattı. Mersinli okçu Mehmet Emin Şanal, Antalya'da düzenlenen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.
7: Buğzem Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Yeni dönem başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli.
1: Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde

0: yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: çift 0.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi günün ilk resitalini Arif Susam'la yapalım. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğine göre yavaş yavaş da akşam başlamıştır demek. İnsan da tam da bu zamanlarda yavaş yavaş kendi yalnızlığıyla başa kalmaya başlıyor. İçten içe o büyüleyici ama ürkütücü sessizlik tam da bu zamanlarda büyüyor. Peki Arif Susam ne diyor? Akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Hani insan hayatın koşturmacasından, o kalabalıklardan yorulur da hayatında bir sığınak arar ya, işte tam da öyle bir şarkı. Arif Susam, korkuyorum gecelerin karanlığından, korkuyorum sensiz çığlıklardan diyecek. Arif Susam, akşam olmadan gel şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından. Korkuyorum.

zaman yıllar önce yaşanmış harika mutluluklar yıllar yıllar sonra yine yüzümüzü gülümsetir. Şimdi Arif Susam beni düşün diyecek. Yıllar önce... Nerede olursa

Sanol, bu gece beni düşün, mazi yaşayalım, tertemiz duygularda, sen orada, ben burada, analım aynı anda diyecek. Şimdi Arif Susam sizlerle birlikte Beni Düşün şarkısıyla radyolarınızda olacak. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra sizlerle birlikte Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

Nerede olursam ol, bu gece beni düşün. Nerede olursam ol.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsem de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.
1: Babalar Resitali devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Şşş, dinleyici.
5: Tolga Dünyası.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90

0: 12 624 34 34.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Balar Resitali, Balar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. İmparatorla devam ediyoruz programa. İbrahim Tatlıses, bir Allah'ın bir de sen varsın diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: babalar resitali.
1: Ferdi Tayfur resitali ile programımıza devam ediyoruz. Yine en baba şarkılar bu programda, en iyi aşk şarkıları da. Ağlamazsan uyuyamam diyecek, ardından da çok iyi düşün diyecek Ferdi Baba. Sizleri bu iki güzel şarkıyla, Ferdi Tayfur resitaliyle baş başa bırakıyorum.

Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapalı. Bu saatte bulamayız sigarası da sabahı.

0: Havalar Resitali.
1: Bazı bağlar dışarıdan ne denirse densin, araya ne kadar mesafe ya da kırgınlık girerse girsin asla kopmaz. Çünkü onlar etli tırnak gibidir. Müslüm Baba, kaderin sağlam ipleriyle birbirine bağlayanların şarkısını söyleyecek şimdi. Çöp çatan diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Mukaçinci çalmışı kapının.
1: O kadar güzel ayrılık şarkısı var ki şimdi Müslüm Baba'dan onu dinleyeceğiz. Sarı saçlarından sen suçlusun diyecek Müslüm Baba. Şimdi bu sadece bir şarkı gibi değil. Sıradan bir ayrılıktan da bahsetmiyoruz zaten. Ortada apağır bir mazi, kapanmayan kapılar ve o kapıyı her çalışında insanın içini titreten bir hüsran var. Bu kaçıncı çalışı kapımın, bu kaçıncı sen değilsin de bir başkası derken insanın o anki yapayalnız hissetmesi, sanki hiç kimse gelmemiş gibi hissetmesini iliklerimize kadar hissettiriyor. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz zaten her şeyi diyor Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Mukaçinci Çamlışı Kapı'nın bu kaçıncı sende yitsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene.

Üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım has

0: dualar resitali sona erdi.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı

0: Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Bir şey. Aracılar full okul.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144602 0542 144602.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bırakın, bırakın bugün öleyim. Beni böyle kahredense bu zavallı kodesteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılması hedefleniyor. CHP'de kurultay öncesi genel başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Çok adaylı geçmesi beklenen kurultayda adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını bildirdi. Türkiye'de tütün ürünlerinin satış ve kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağının Eylül'de değerlendirilmesi, Ekim'de AK Parti grubunda görüşülmesi ve Kasım'da meclise sunulması planlanıyor. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar alınabilecek. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Yeni nesil organize suç gruplarıyla dijital platformlardaki uzantılarına yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve başsavcılıkların koordinasyonundaki çalışmada 1008 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payını önemli ölçüde yükseltti. Güneşin payı %11,6'ya, rüzgarın payı ise %12,1'e ulaştı. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilimin ardından yönünü Avrupa Birliği'ne çevirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, AB ile stratejik bir ortaklık ve benzersiz bir ittifak kurmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros'un yönettiği toplantıda üniversite öğrencilerinin barındığı yurtların mevcut durumu ve yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Görüşmede hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar da ele alındı. Mersin'de 10 çiftçiye alternatif ve kazançlı tarım ürünlerini teşvik etmek amacıyla 10 bin enginar fidesi ücretsiz verildi. Uygulama kapsamında 2 yıl sonra geri alınacak yumrular yeni çiftçilere aktarıldı.

0: aktarılacak. Mersin'in yaklaşık bir asırlık tarihi Kasaplar Çarşısı, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Zamanla özgün dokusunu kaybeden yapı, tarihi karakterine uygun biçimde yenilenecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 50 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin hesapları üzerinden yaklaşık 7,6 milyar liralık işlem yapıldığı belirlenirken çok sayıda dijital delile el konuldu. Mersinli Muay Thai sporcuları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 750 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Mersin ekibi 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Mersin Spor Amatör Lig ekiplerinden Mersin Kartal Yurdu savunma oyuncusu Aytaç Ödeni kadrosuna kattı. Mersinli okçu Mehmet Emin Şanal, Antalya'da düzenlenen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şanal'ın yanı sıra iki Mersinli sporcu Türkiye'nin en iyi 16 okçusu arasına girerek A milli takım seçmeleri sezon finaline katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Mersin FM.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Damar denince damarın tek adresi
10: Mersin FM.
9: Hep damar. Full damar.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları,
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorların

0: Hastalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda.

0: 65.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: girdim söyle ne diye. Gençliğimi yıktım söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdim söyle ne diye.
1: Damarsa damar işte o kadar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğim

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu

0: Kasap, kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sıkıyormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: bize. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buzemom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 033.
11: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan

0: fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru

0: Balkon. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okuldan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 7658 Erdem

0: Ne de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Ben Deniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbi programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde, hazır mıyız? Hazırsanız başlayalım o zaman, çaylar kahveler alınsın. Bizim programda sadece çay ve kahve içilir, ona göre haberiniz olsun. Güzel bir şarkı gelecek ilk olarak. Doğuş radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Çocukluk etmeyesin o güzel yorum ile sizlerle olacak. Bu güzel şarkımız evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim çalışanlarımıza. Mesaide olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Senden çok uzaklardayım aslında yanındayım.
2: Ya şöyle bir maziye gidelim değil mi? Her şarkıda bende bir hatıra var arkadaşlar. İşte bu şarkıda da bir hatıra var. Dinleyelim, eskilere gidelim bakalım. Doğuş, çocukluk etme radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

Hazıl ama güzel bir şarkı değil mi? Geçmişlere götürdü bizleri. Hani diyorum ya, bazen böyle takıntılı bir şarkılarım oluyor benim. Bu şarkıyı da zamanında ne takmıştım var ya, döndürüp döndürüp dinliyordum abi. Her şarkıda bir anı var. Her şarkıda bir özlem var değil mi? Şarkılar dinlenince aklımıza direkt o anılar geliyor işte. Devran Çağlar'la devam edeceğiz. Var ya, bu program bomba gibi bu akşam yine. Bomba gibi şehrin göbeğine düşecek arkadaşlar, hazırsanız. İşte ufak ufak başlıyoruz. Yener abim Sadek Şarkılar Ömrüm Olan, eşim Kürşat Öze Armağan olsun. Seni öyle çok seviyorum ki sensizlik çok zor geliyor demiş sevgili kardeşimiz.

0: Şener bu parça Hasan parçası kardeşim Recai Sözay'a gelsin. Eski gibi güzel huzurlu mutlar günler gelecek inşallah demiş sevgili Kazım Çevik. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan armağanı olsun. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Eğer şimdi arkadaşlar bir ayrılığın izini hala taşıyorsanız var ya, bu şarkıda mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız. Şimdi volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Devran Çağlar bana ondan bahsetmeyin diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

0: Allah'ını severim Devran abi. Canını yediğim adam var ya. Çok severim gerçekten. Mükemmel şarkısıyla sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Nasıl şarkılar ama? Şimdi güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Allah'ım yarabbim. İyi akşamlar abi. Ben Mutan Gülşen Mülayim. En dipteyken de en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Sen benden eksik olma yeter ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silivki'de bulunan Resul Can Şahin'e armağan olsun demişler. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Recat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şafkar Ozan, Acun Karal ve Burak Demir'e armağan olsun demiş.
1: Çektim

Çaresizlik ne demek? Biliyor musun? Her gece sarılıp yastığa ağlamak, yalvarmak, haykırmak Allah'a. Al canımı diye. Söz vermiştim, biliyorum. Hasretinden ölüyorum. Tutamadım, bozdum yeminimi. Yanına geliyorum.

0: nasıl bir aşktır var ya.
1: Senin kalacağına söz verdim aşkım. Söz.
0: Vallahi efsane şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Şimdi evlerinde işaret araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Mutfaklarda, balkonlarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Selamlar olsun sizlere. Hadi bakalım balkonda dinleyenler, çayınızın fotoğrafını çekin atın. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum Aslan Parçası, Gözümün Nuru, Recai Söze'ye ve Sana Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Var ya, bizi hiç unutmuyor, her daim oğlu gibi görüyor var ya. Müfide annem, selamlar olsun kendisine. Evet, oğlumun tüm değerli arkadaşlarına ve radyonuzun değerli tüm çalışanlarına gelsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Ayrılırken herkese Arif Aydın'dan Arsel Alsana. Evet, Alşan mı artık? Alsana sıradaki şarkı gelsin demişler. Gelsin o zaman. Şimdi gururunu bir kenara bırakıp acısını saklayan bir adamın hikayesini anlatan bir şarkı dinleyeceğiz. Aşk değil. Vallahi çok fena var ya. Bir oyundu demiş. Ayrılığın ardından yaşanan pişmanlık, özlem, kırgınlık. Kendisine az yorumuyla Ağrı Susam sizlerle olacak sevgili dostlar. Bazen en de ağır sözler söylenemez. Sadece bir şarkıyla hissedilir. İşte o şarkı da bu şarkı abi.

0: Bir erkek ağlıyor Ari Susam radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında şovumuz devam edecek.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

zaferini. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka.

0: bir erkek ağlıyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0500

0: 0555-990-66-25.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540-014-0033.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
15: Yok kelimesi omega yapıda yok.
16: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
17: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
16: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
18: Cumartesi pazar açık olan
15: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
18: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
19: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
20: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
21: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la

Dinlediniz mi reklamları arkadaşlar? Şimdi bu reklamları dinliyorsunuz ya. Hani ihtiyacınız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Firmaya gideceksiniz. Radyodan duyduk geldik diyeceksiniz ki namımız yürüsün abi. Yoksa bizler burada olmayız, haberiniz olsun. Var ya şimdi.

0: Şahbetmen var ya, yakarım. Diğerleri yakarım, parçalarım abi. Öyle güzel şarkılar var ki listemizde. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi bakalım mesajlarımıza. Ayşegül Durmuş'tan canı gibi sevdiği Zehre, sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Arkanda dağ gibi annen var. Gülem diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Ben her ne koşulda seni seçeceğim, çünkü benim her benim için her şeyin en iyisini yapan ve herkesten daha narin seven tek kişi abim demiş sevgili kardeşimiz. Abi şimdi şarkının güzelliğine bir bakar mısın var ya. Şimdi volümler yükselecek. Her neredeyseniz volümleri yükseltin abi. Kalede misiniz? Yükseltin abi. Yüksek bir yerde misiniz? Şehir manzaralı. Yükseltin abi. Hep birlikte bu güzel şarkı dinleyeceğiz. Yanmış bir yürek var diyecek Yavuz Taner. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Ölümler yüksek mi? Haydi o zaman bak şimdi giriyor şarkı.
1: Allah Allah.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Var ya çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Şimdi diyeceksin abi hiç sevmediğin şarkı yok. Ben severim abi, çaldığım şarkıları da hepsini severim. Şimdi size bir şarkı dinleteceğim var ya. Çok fena bir şarkı var ya, çok fena. Neden mi fena? Şimdi bir zamanlar çok değer verdiğim, sevdiğim bir insan bu şarkıyı bana hitafen armağan etmişti. Bu şarkıyı dinledikçe aklıma biz geliyoruz demişti. Çok fena bir şarkı.
1: Bütün kalplere sadece bir şarkı.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Ama öncesinde mesajları paylaşalım. Ben Zeynep Alıç, sıradaki şarkı Canım Oğlum Paşam Mert Alıç'a armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba, ben Gamze. Gamze Yeni. Silifke'de bulunmaktayım. Sıradaki şarkı canımdan sevdiğim Ferdi Zorba'ya gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Evet, Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Yar Gelecek şarkısını istemişsiniz ama şarkı istemeyin abi bizden. Şimdi niye diyeceksiniz? Yetiştiremeyiz şimdi. Her mesaj atan şarkı isterse sabaha kadar yayın yaparız. Haberiniz olsun. O yüzden biz çalıyoruz. Sizler sıradaki şarkıları armağan ediyorsunuz. Abi şimdi ciğerleri yakacak bu şarkı var ya, ciğerleri yakacak. Bakın dinleyin. Ümit Besen, müzikli bir masal. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Golüpler yükselsin. Dinleyin bakalım bu şarkıyı. Nasıl bir şarkıymış görün.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan hüzünlü bir şarkı oldu aşkımız.
1: Bir zamanlar büyük umutlarla başlayan ama geride sadece güzel anıları kalan bir aşkı anlatan bir şarkı. Kimi zaman bir şarkı koskoca bir hayatın özeti olur. İşte o şarkı da bu şarkı arkadaşlar. Bu aşkı
2: yaşatan Allah'ım yarabbim, devam ediyoruz.
1: Durmak yok. Hazır mıyız? Güzel bir Ercan Turgut yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde mesajları paylaşalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkılar canımın diğer yarısı yakışıklı babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Köre ve onun kıymetlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demiş. Vallahi şöyle bakıyorum var ya, bugün hiç aşk şarkısı yok gibi sanki var ya.
2: Fena fena.
1: Efendim o güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası sizlerle birlikte olacak. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Vallahi namaz zaman nasıl akıp geçiyor var ya, hiç anlamıyoruz. Bir saat nasıl geçti? Nasıl geçti? Söyleyin bana nasıl geçti abi? Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim şu anda. Şu dakikada sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar olsun efendim.
3: Selam, damara devam.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
13: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
15: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de.

0: Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
11: Fırat'la Damardan Kalbe.
12: Şimdi reklamları dinledik sevgili dostlar. Az önce reklamlar girerken Fırat'la Damardan Kalbe devam edecek, girmesi lazımdı ama işte unuttuk var ya. Ne oldu, reklamlardan sonra devam edecek girdi, devam ediyor girdi. Ardı ardına böyle rezil rüsva olduk. Neyse, artık onu montajla halledeceğiz çünkü. Selami Yayınlar abi, Silifke'de bulunan Sibel. Canım annem Sema, seni çok seviyorum canımın içi. Beni merak etme, iyiyim demiş. Ellerini öperim, kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar beni bana sevdiren, yüreği gibi gözleriyle mesleden can işim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Ben Ayşegül Durmuş. Dost dediğin ya senin gibi olmalı ya da olmamalı. Sıradaki şarkı Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız. Elveda sevgilim diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Ferdiciler hazır mı ferdiciler? Hay o zaman. Şimdi az sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Abi ben Ahmet Han Karas.

Özdeş Şarkı, Canım Babam Acun Karal, Değerli Abilerim Ömür Kara, Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yılmaz Doğan, Durasan Say, Doruk Kuşenmez, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun diyelim. Sevgili dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Uzun bir süredir yanında olmak yerine Silifke'de bulunan bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar biz Emine, Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler, sıradaki şarkılar canım babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Sen bizim ilk göz ağrımızsın, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak demiş dinleyicimiz. Günah kimin anlarsın bir... Söyleyecek söz yok. Her şeyi Tanrı bilir, suç kimin, günah kimin. Anlarsın bir gün gelir Ferdi Tayfur radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Olmasa derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Giderim buralardan bir pantolon, bir ceket. Sen aldırma. Giderim uzaklarda yaşadığımı.
1: Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinlettik sizlere sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İbrahim Erkal alacak sırayı. Bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? Her şeyim oğlum, mis kokulum, seni çok seviyorum, sadık şarkı canım oğlum, Kerem Kaşar'a. Arkadaşları Fuat Suat, Tarık Akan, Orhan Akıncı ve Kemal Yanar'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Tutsaktan yarınlara sadık tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi bir mesajımız var. 20.05'te göndermiş ama en son mesajını 20.13'te atmış. Defalarca gönderdiği için bu saate kaldı mesajı okumak için. Hayırlı akşamlar yayınlar sadık şarkı kardeşim. Sertan Ünal'a gelsin. Beni sevdiğini söyle. Evet, ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sen aldırma diyecek, sonrasında buradayız. Sen aldırma.
2: Fırat'a selam, damara devam.

0: Sen aldırma. İbrahim Erkal radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize. Vallahi güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı kıymetli evladım, gözümün nuru Kadir Çelik'e gelsin demiş sevgili annemiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Veli Ançelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abi. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim kendisine. Sıradaki şarkı annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Bu sıradaki şarkı hem anneme hem de Nari'den Sibel abla ve Sema ablaya gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. O zaman imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Bir mesaj daha paylaşacağım öncesinde. Selam Fırat, sıradaki şarkı benden Kadir İbili'ye gelsin. Yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi akşamlar diyelim. İbrahim Tatlıses sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.

Efendim son reklam kuşağımızı geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Seda Sayan şarkısı dinleteceğim sizlere. Şimdi mesajlarımıza bakalım. Şöyle bir hatırlatmam olacak. Bugün mesajlarımız çok yoğun arkadaşlar. Şu dakika itibariyle şöyle bakacağım en son gelen mesajımıza. Bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. En son gelen mesajı hafızama yazdım, onu okuyacağım. Ondan sonra gelenleri okumayacağım. Haberiniz olsun, sonra alınmayın mesajımı okumadım diye. Hani atmayın yani. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Aslan kardeşim Fuat Suat Teker. İkizlerimize gelsin. En güzel günler hep sizin olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım Hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben İlksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı İlk Aşkım Aslan Babam Duman Doğan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum İlhan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Fatma ablamız. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar Fırat abi, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum dünyam diyerek mesajını noktalamış sevgili kardeşimiz. Seda Sayan'la sizleri baş başa bırakacağız. Bekleme artık diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: Güzel bir Seda Sayan şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Şarkının efsanesi geliyor şimdi. Kamuran Akkor çekinmeden gel diyecek. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi akşamlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. İsmini duyunca kalbimin ritmini değiştiren canımın içi Şule Bozdağ'ına sıradaki şarkılar gelsin demiş. Gelsin o halde. Selam yayınlar, ben Mutan Yörükoğlu. Salih Yeşil sıradaki parça dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hasan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan Fırat. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canımın parçası oğlum Recai Sözay'a ve sana gelsin, güzel ailene gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, bizden de sizlere armağan olsun. Tüm radyonuzun çalışanlarına ve oğlumun tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpatın.

0: Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Burda ve Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köle gelsin, yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere.
1: Haydi volümleri yükseltelim abi.
0: Yağmur'un akor gelecek şimdi, çekinmeden gelecek, mükemmel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

0: hamuruna koş. Vallahi efsane yorum ile sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ya nasıl geçti zaman var ya. Az kaldı şimdi. 13 dakikamız kalmış var ya. Şimdi normal şartlar altında iki tane şarkım var. Mine Koşan haricinde. Yetiştirebilirsem çalacağım. Ha, yetiştiremezsem de yine çalacağım. Çalarım ben yani. Zamanı geçiriz abi, sıkıntı yok. Güzel bir Mine Koşan şarkısı gelecek. Bak şimdi şarkıya bak, bak, bak. Geliyor. Bak, geliyor.
1: Allah'ım.
0: Nasıl ama? Kopuyoruz mu? Ben Mersin Mutan, Ali Acar, Silifke'deki oğlum Murat Acar için sıradaki şarkıyı istiyorum. Arkadaşları Hasan Basri ve diğer arkadaşları için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Aşıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Nalbant, Abdülkadir Erdoğan, Recai Sözay, Ahmet Nalcı, Recep Altuner, Emre İspenoğlu, Ahmet Gökaslan ve Ahmet Kahveci için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Arsel Alçan. Sıradaki şarkı değerlim Ali Şani Alçan'a, Arif Aydan ve Çağla Nurum'a armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı tüm aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Küre ve onun en kıymetlisi Şule Bozdağ'a gelsin demişler. Neyse yayınlar, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkıda can dostum Mustafa Zehir, sevdiceği Ayşegül Durmuş'a ve kalbime tat kuran hayatımın anlamı Şule'me gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Sevgilim bu aşka yazık olacak. Mine Koşan. Haydi o zaman volümleri yükseltelim abi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız, son iki şarkımız kaldı bak. Normalde bir şarkı kaldı ama bir tane de benden olacak.

0: Aldı. Son iki şarkı bakın. Az sonra bu güzel şarkının paylaşımını Instagram'dan ve TikTok'tan paylaşacağız. Instagram'dan takip etmek isteyenler radyocu _Firat. TikTok'tan takip etmek isteyenler direkt radyocu Firat yazdıktan sonra takip edebilirsiniz. Şimdi az sonra bu güzel videoyu paylaşacağım. Selamlar olsun.
1: Allah'ım ya Rabbim, Müslüm Baba geliyor şimdi. Hazır mıyız?
0: Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel şarkılar biricik kızım Çağla Nur'a armağan olsun. Emi, seni çok seviyorum anneciğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Ve tüm arkadaşların armağan olsun, selamlar demişler. Merhaba Fırat, iyi akşamlar. Sıradaki parça biricik kardeşim Orhan'a gelsin. Bazen hayat en büyük darbeyi vurduğunda gerçekten hayata başlamış olursun demiş dinleyicimiz. Bir... Yayınlar Mutlan, selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Dorum için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki bütün güzel şarkılar Şule ve Mazhar'a armağan olsun demişler.
2: Sen beni ben gibi.
0: Haydi Müslümanlar, volümleri yükseltiyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

Ölürdüm uğruna. Ölürdüm inan. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Son şarkımız. Var ya, bitiyoruz artık, gidiyoruz. Bu güzel şarkıyla kapanışımızı yapıp Allah'ın izniyle gideceğiz inşallah. Sibel Can gelecek. Beni sevmediğin belliydi zaten. Şimdi az önce video çekmiştim ya. Boşa gitmiş var ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz var ya. Bak şarkının güzelliğine bak abi. Şimdi son gelen mesajları, son kalan mesajları paylaşacağız ve bu güzel şarkımızla birlikteliğimizi sonlandıracağız. İyi akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Can Çakı, Burak Çetin, Kaya Cunkaral, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şafker Ozan, Veli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Durasan Say ve Reşat Yücelere armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, Hilmi Doruma ve yanında bulunan arkadaşlara gelsin demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Narahat'ın Demen. Sıradaki güzel şarkılar Aslan Yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. İyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bir gün gideceğim. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar benim için çok değerli olan abim Doruk Üşenmez'e, ayrıca onun sevdiği, değer verdiği bir tanecik yengem Münevver Üşenmez'e gelsin demiş dinleyicimiz.

Efendim son şarkımız dedik ve Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağız son olarak. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde aynı frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyelim. Bizi Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Radyocu _Firat Instagram adresimiz, Radyocu Firat'ta TikTok adresimiz arkadaşlar. Az sonra bu videoyu eğer şu an kayıt alıyorsa çekeceğim, paylaşacağım az sonra. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden en güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Allah var ya, size bir şey söyleyeyim mi? 7 dakika programa takmışız. Neyse, Allah'tan patron dinlemiyor, karışmıyor yani. Benim bir özgürlüğüm var. Ben yaparım abi. Güzel şarkı patronumuza da armağan olsun.

Dinlemek yabancı oldu. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: Hayatla damardan kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeli. İşte o yüzden sana diyorum ki, benimle evlenir misin?

0: hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığım öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhaba Selin Hanım, çizim projelerine ve toplantılara kısa bir kahve molası verdik frekansınızdayız. Sıradaki şarkıları stüdyomuzdaki tüm mimar ve iç mimar arkadaşlarıma armağan ediyorum. İlham dolu verimli bir gün dilerim demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ve tabii ki kahveler alınmış. Afiyet olsun. Tüm güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Çok sevdim, söyleyemedim diyeceğiz. Sizlerin Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: dağıldı yıllar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah hasret başta duman duman, yokluğun durani kurban bizi yıkan. O günlere şimdi her an, o günlere şimdi her an sen yanarsın.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgi.

Sevgililer reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Sevim'de Ezgi. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Sevim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bazen bir insanı sonuna kadar seversiniz, gidebileceğiniz en uç noktaya kadar gidersiniz ama yine de ona yetişemezsiniz. Adım adım takip edersiniz izlerini, her gün yolunu gözlersiniz. Bütün gücünüzle, bütün çaresizliğinizle anlatmaya çalışırsınız içinizdeki o yangını. Ama ne çare, ne derdinizi anlatabilirsiniz tam anlamıyla, ne de o aradaki mesafeleri kapatabilirsiniz. İşte o an nefesiniz kesilir de kendi içinize dönüp usulca ağla gönlüm dersiniz. Çünkü kabullenmek zorunda kaldığınız o yokluk insanı günden güne eritir. Sevgisizliğe dayanamaz, onun olmadığı bir hayata alışamazsınız. Yazık olmuştur hem ona hem size ama en çok da o büyük sevdadan geriye kalan o kırık dökük umutlara yazık olur. Sonra söz verirsiniz kendi kendinize. Aylar geçsin, yıllar devrilsin, hatta bir ömür böyle çaresizce bitsin. Ne olursa olsun kalpten sökülüp atılamayan o insan asla unutulmayacaktır. Sonuna kadar geldim aşkım, kavuşamadım. Sonuna kadar diyeceğiz. Sizleri Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar Çamlıyayla'dan demişler. Yayla havası mis gibi. Bahçede sebzeleri sularken radyoda sesini duydum. Sıradaki şarkıyı komşum Nermin ablaya gönderiyorum. Birazdan çay demleyecek, beraber balkonda dinleriz artık demişler. Şu an aşırı kıskandım ama. Ben de istiyorum. Selamlarımızı gönderelim, afiyetler olsun. Konuşmak istedim. En güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Adı Aşk DJ Sinan Özen, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Bazen bir insan ilişkinin sonunu en başından bilir de yine de kalbine engel olamaz. İçinizden bir ses hep fısıldar, bir gün bitecek, bir gün ansızın elveda deyip gidecek. Kendinizi o acı sona hazırladığınızı sanırsınız. Nasıl olsa birkaç güne unuturum, alışırım yokluğuna diye avutursunuz kendinizi. Ama hesaba katmadığınız, tahmin bile edemediğiniz bir şey vardır. O insana ne kadar derin, ne kadar çaresizce bağlandığınız.
1: Biliyordum.
0: O gitti.

0: Diyan bitti dediği o bir tek cümleyle birlikte hayat duruverir. Kendinizi hazırladığınızı sandığınız o son bir anda dev bir fırtınaya dönüşür. Yüreğiniz bir yangın yerine döner. Dünyanızın bütün ışıkları da bir bir söner. Ancak o zaman anlarsınız, farkında olmadan nasıl büyük bir oyuna geldiğinizi, ne kadar çok sevdiğinizi.
1: Hazırdım inan ki böyle bir sona. Unuturum sandım birkaç gün sonra.
0: Bu güzel şarkımız. Ayrılığa hazır olduğunu sanıp o son ana geldiğinde darmadağın olanlara armağanımız olsun.
1: Seveceğimi hazırdım inan.
0: Ne bilirdim diyeceğiz. Sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Onu paylaşacağım sizlerle. Selam Selin, kolay gelsin. Erhan ben. Sıradaki şarkı işten yeni çıkan eşim Pınar'a armağan olsun. Bütün gün koşturuyor, şimdi biraz dinlensin demişler.
1: Değil ki sebebini bilmiyorum.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Bilmiyorum, yine bana haram gecele.
0: Ve şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

sevgi sevinde Ezgi. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar. Polcu'dan İsmail ben. Sıradaki şarkı dükkandaki çırağım Enes'e ve tüm emekçi dostlara armağanım olsun demişler. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Hasretle yaşayacağım, ne çabuk tükendi. Şimdi bir Gülçin Ergül yorumu dinleyeceğiz. Hasretle gitme sizlerle, radyonuz versin efendi.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Sevmek öyle çekinerek ya da yarım yamalak yapılacak bir şey değildir. Ya adarsınız kendinizi sonuna kadar ya da hiç girmezsiniz o yola. Bazen bir insana duyduğunuz aşk öyle bir seviyeye ulaşır ki gururu, kibiri, el alemin ne diyeceğini bir kenara atarsınız. Aşka hizmet etmek, yaradanın bir vasiyetidir bana, sevmek en büyük meziyettir dersiniz. Ve dünyaları önünüze serseler dönüp bakmazsınız çünkü onun tek bir tebessümü dünyadaki bütün varlıklardan daha değerlidir gözünüzde.
1: Yaradanımdan vasiyet.
0: Sırf onu sevdiğiniz için bedel ödemek gerekirse bile çekinmezsiniz. Suçum seni sevmek olsun, ruhum cennetten kovulsun, küllerim savrulsun ama yine de sana değer diyecek kadar gözü karasınızdır.
1: Sana bonurda.
0: Bu güzel şarkımız sevgisini çekinmeden, saklamadan, hesapsızca ve tutkuyla yaşayanlara armağanım olsun.
1: Aşka.
0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sana değer diyeceğiz. Sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Açtım köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Serkan Kaya'yla devam ediyoruz. Bazen bir insan hayatınızdan sessizce çekilip gider ama bıraktığı o tertemiz hatıra yüreğinizde bir ömür kalır. Araya ne kadar zaman girerse girsin, kırgınlıkları değil, sadece o güzel anları hatırlamak istersiniz. Bugün masanızdaki vazolu çiçekler birer birer solduğunda, bir zamanlar ellerinizle verdiğiniz o ilk güller gelsin istersiniz aklına. Kötü bir sözde değil, tebessümle o en sevdiği hatıralarla ansın sizi. Çünkü siz onun hayatına girmiş en güzel hediyesiniz.

ne kalpten silinmesi mümkün, ne de o adanmış sevginin yok olması. Kalbim senin hala diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu başka bir şey.

Ne tesellisi var, ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var, ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu,

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bana her şey seni hatırlatıyor diyeceğiz. Bir Adnan Şenses yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı değerli arkadaşım Gamze'ye armağan ediyorum. Gün boyu direksiyon başında sabırla ders verdiği için de kendisini tebrik ediyorum. Ve ayrıca tüm eğitmen arkadaşlarımıza da selamlarımı gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Arabalar Restali başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndeyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi günün ilk resitalini Arif Susam'la yapalım. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğine göre yavaş yavaş da akşam başlamıştır demek. İnsan da tam da bu zamanlarda yavaş yavaş kendi yalnızlığıyla başa kalmaya başlıyor. İçten içe o büyüleyici ama ürkütücü sessizlik tam da bu zamanlarda büyüyor. Peki Arif Susam ne diyor? Akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Hani insan hayatın koşturmacasından, o kalabalıklardan yorulur da hayatında bir sığınak arar ya, işte tam da öyle bir şarkı. Arif Susam, korkuyorum gecelerin karanlığından, korkuyorum sensiz çığlıklardan diyecek. Arif Susam, akşam olmadan gel şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim.

zaman yıllar önce yaşanmış harika mutluluklar yıllar yıllar sonra yine yüzümüzü gülümsetir. Şimdi Arif Susam beni düşün diyecek. Yıllar önce... Nerede olursan ol bu gece beni düşün. Mazi yaşayalım tertemiz duygularda. Sen orada ben burada analım aynı anda diyecek. Şimdi Arif Susam sizlerle birlikte Beni Düşün şarkısıyla radyolarınızda olacak. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra sizlerle birlikte Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsem de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.
1: Babalar resitali devam edecek. Babalar resitali devam ediyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar resitalindesiniz. İmparatorla devam ediyoruz programa. İbrahim Tatlıses, bir Allah'ın bir de sen varsın diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: dualar resitali.
1: Ferdi Tayfur resitali ile programımıza devam ediyoruz. Yine en baba şarkılar bu programda, en iyi aşk şarkıları da. Ağlamazsan uyuyamam diyecek, ardından da çok iyi düşün diyecek Ferdi Baba. Sizleri bu iki güzel şarkıyla, Ferdi Tayfur resitaliyle baş başa bırakıyorum.

Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapalı. Bu saatte bulamayız. Sigarası da sabah olmuyor.

0: babalar resitali.
1: Bazı bağlar dışarıdan ne denirse densin, araya ne kadar mesafe ya da kırgınlık girerse girsin asla kopmaz. Çünkü onlar etli tırnak gibidir. Müslüm Baba, kaderin sağlam ipleriyle birbirine bağlayanların şarkısını söyleyecek şimdi. Çöp çatan diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Mukaç İnci çalmışı kapıda.
1: O kadar güzel ayrılık şarkısı var ki şimdi Müslüm Baba'dan onu dinleyeceğiz. Sarı saçlarından sen suçlusun diyecek Müslüm Baba. Şimdi bu sadece bir şarkı gibi değil. Sıradan bir ayrılıktan da bahsetmiyoruz zaten. Ortada apağır bir mazi, kapanmayan kapılar ve o kapıyı her çalışında insanın içini titreten bir hüsran var. Bu kaçıncı çalışı kapımın, bu kaçıncı sen değilsin de bir başkası derken insanın o anki yapayalnız hissetmesi, sanki hiç kimse gelmemiş gibi hissetmesini iliklerimize kadar hissettiriyor. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz zaten her şeyi diyor Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım, ha